Hörmətli radio anlıqçılar, bugünkü yarqın isim səhifimizdə Jongodiki yaxşı kişilər tizimlikidiki kəskultidi dəb xata yizli qaldı mı qandaq dəb sorudi. Coğrafiya ictimai pəngi təvə tursa, onun bu guman sıraş yenə bir yıllıq qanqıraşlarını bara-bara xərbi şimal şamili süpürüb taşıldı. Li Jiaqiang 1982-ci ili Ali Mektəbini pütürgəndən kin təşəbbüskarlıq bilən Şincangni, Muallimning og'zidagi jo'g'rafiya ilmiy isil makanini tanladi. U g'aribga otlanib, 3 kecha kunduz poyezga o'tirib, Taklimakan qumligini tunji qatim o'z ko'zi bilan ko'rdi. Li Jiaqiang mundoq dedi. Ashu kang va yiroq joy sizni xuddi bir tol qumda his qildirdi ekan. Li Jiaqiangning qumliqqa haqiqiy sho'ng'igan vaqti 1986-yil edi. Chirana yasga tadqiqot uchun manganda u 212 tipliq jipda 4.5 kun choy qilib mengib, sag'irsa og'rib o'rindiqda 2 pukulnib qolgan edi. U yurtidagilarga xat yozib, bu xizmat yozda bug'doy o'rishdimmi, jabalik ekan dedi. U chaqda qumdan mudofiyalanish va qum tizginlash, qumliqqa yurish qilishdan qum bo'ron bilan kurash qilishga o'zgargan edi. Puhralarning o'z tajribasi va aql farosati bor edi. Uy silishdan burun ko'cha tikib, qum bo'ronni to'siydi. Cho'l jazirlarida o'ray qodab, qum bo'ronning qumga to'shquzishini saqlaydi. Yozda kelgun kelganda oskalqa suv qum to'ladida ko'cha tikishga bo'ladi. Ammo dunyodagi ikkinchi cho'ng ko'chma qumliq oldida bu tajriba va aql farosat yanala yetarli emas edi. Li Jiaqiang Qum harakatchan, qarsiga ish qilishga bo'lmaydi dedi. U qum tizginlashning yadrosi qumliqni yo'qotish emas, balki ko'chma qumning insonlarning yashash bo'shlig'iga hujum qilishni to'sish ekanligini tadricha tonib yetdi. Nurg'un qitim sinoq qilish orqali qumliq tosh yo'lini bo'ylab, ahvol egilab, qum bo'ron muhitini 6 cho'ng rayon, 208 rayon bo'ligiga ayirib, rayon bo'yicha mudofiya ko'rish turga ayirib tuzashdan iborat retseptni yozib chiqdi hamda yer ostidagi tuzli suvdan foydalanib, temtib sug'urib o'rmon bino qilishni dadilliq bilan o'tirg'i qo'ydi. Yer osti suvini ilish uchun chuqur quduq qazish kerak. 108 sug'urish qudug'i xuddi hayotlik liniyasidek qumliqning ichkarisida paydo bo'ldi. 436 kilometr uzunlikdagi ihata o'rmon balvig'i mushu qon tomirlarga tayinib hayot kechirdi. Bugungi kunda dunyo bo'yicha eng uzun qumliq yashil koridori buyuk paraxsan bo'lib, davlatning energiya yo'liga kapolatli qilib qolmay, texnomi muhimi insonlarning qum tizginlash tarixidagi mo'jizaga aylandi. Taklimakan qumliqining ichkarisida uzun yil neftlikda turgan ishchilarning ko'zlari sarg'ayib, ruhi tushib, qumliq yig'ini kesilib paydo bo'ldi. Qumliqning ichkarisida o'simlik bog'chasi qurilib bo'lamdi. Bu oy anglamoqqa haqiqatan aqliga sig'maydi. Lekin Li Jiaqiang turishli kollektiv

0: Bizge her günü, her kaysi yolladın uçur verip, anlı uçularımızdan seferge kolaylık yaratkan şoför dostlarımızga rahmet.
1: Programmalarımızni yaqtirib anglab, qalbidagi eng go'zal his tuyg'ularib
2: yalab, 1153 o'tir kichik korxonaning sifat boshqaruv saviyasining ko'rinarlik o'sishi tuz cheklik mas'uliyat shirkati, Shenjonning sifat kuchlik korxonasi qurilishdagi tipik korxona. Shirkat o'z oldiga tadqiq qilib yaratgan o'zgacha sifat boshqarish andisiga tayinib ishlab chiqargan Lobnur markalik mahsulotlarning davlatimiz bozorini egallash nisbati

0: Oyece, belgülük kölem ve ölçemgi yetken devlet statistik sistemi kırgızlayan sanayet karhanesi 184 ki yetti. Yenilik yaratış iktidarı küçlük, pişip yetilişi yakşı, otura küçük karhanıla, pelenpeysiman koşunu tez zoruyup, Şincan'ın kesip zencirini küçeltişi, toluklışı, yeni süpetlik işlep çıkırış güçlerini yetiştirişi ki, mühim tayanç küçüke aylandı. Bunun için de Şincan Longju yeni materyal çeklik şirketi işlep çıkarken yukarı iktidarlık karbon talası 3000 Celsius gradusluk yukarı temperaturgı berdaşlık bir aleydiğen bulup çıdam çallıkı polat tümörünün 7 hessedin 9 hessi geçi doğru geliyordu. Aviyasiya alem katnışı yeni energiye katarlık sahalarının açkuşluk materyali. Şinçeykan doğru yerlik payçaklık şirketi cümleyi doğrularını zamanıvi ilaçtırışta çoğunları izlenip, bütün kesip zenceri sistemisi berpa kılıp, biyo-tibbi doğru yerlik kesbinin toplanımı terakiyatı türtükü oldu. Şincan boz şiren akıl yezilik maşinisi payçaklık şirketi Ali paxta yığış maşinisi yadroluk tekniği de ötkeligi hücum kılıp yadroluk zapçaslarını devletimizde işlep çıkırış nispetini 100%'ki yetküzdi. Mesulatları Brazilya, Türkiye ve Otur Asiya'daki köplüyen devletki setelip Şincan'ın Ali akıl cabduk yasımıçılıkıdaki yenilik yartış ülgüsü olup kaldı. Şincan Boşiren Akıl Yezgilik Maşinisi Payçaklık Şirketi Tetkik Kılıp Yaratış Merkezinin Muavin Baş Direktörü Shi Hongfeng mundaq dedi. Bir maşina künigi köp bolganda 666 mo yerinin paxtasını yığalaydı. Meşgulat sürati xalqara ilgar seviyeye yetip, devletimizin markası mo xalqara ali bazardan orun aldı. Hazırkı kadar Şincan'da yenilik yaratış tipideki otur küçük karxana 2815 ke kesbi tücüpülük özgece yenice otur küçük karxana 1303 ke devlet derecelik kesbi tücüpülük özgece yenice küçük giganit karxana 61 ke devlet derecelik yasımıçılık yakki türde çimpiyon karxana 10 ge yetti.
1: Stansımız haberi. Abdonum rayonudaki cayla mevkani baylı kavselliki koyup bir türküm kesip türk kuruluşlarını tez algı sürüp xissatının yukur süpetlik terakiyatı küş koştu. Devlet bayrımlık dem ilişte Şincan, Sıya Yuen Yeşil Biyo asaslık tala ali yeğen materyal türü kuruluş meydanı da iş toxtamadı. İşçiler zavut binası kuruluşu üsküllerini kuraştırış bilen aldıraş buldu. Bu türgü cemi 1 milyar 460 milyon yuan meblağ silinip, yılga 20 tonna üzlüksüz toquludgan ali yeşil biyo asaslık tala materyali işlep çıkırış liniyasının biri kurulup, Şincan'daki kesip boşluğunu tolduruş planlandı. Şincan, Sıya Yuan Oqaçılık Çeklik Şirketinin muavin baş direktörü Lu Wei, Türpütkeninkin yıllık otturçı setiş kırmını 780 milyon yuan yetküzüp, 700 nartuk kişinin iş koruluşuğa türtki bolğulu boludğallıqını tonuşturup mındaq dedi. Yepişkak tala toqumuşluk məhsulatı keyim keçek kəsbinin yukarı eqimideki xam materyali. Bunun da tövben eqimdeki yip egiriş, toqumuşluk qatarlıq kəsiblərini toplanışkı cəlib qılıp, toplaştırış ünümünü şəkilləndirib, şurcayının toqumuşluk, keyim keçek kəsb zəncirini toluqlaşda moyim rolunu cari qıldırğılı buludu. Biz bir belbağ bir yol şərx şamılığı tayınıp, kəsiblərini Şincan'da caylaştırıp, keyinki qədəmdə məsulatlarını Otur Asiya, Avropa dövlətlərgi eksport qılışqa puxta asas salımız. Sanyi, eğir sanayet, asli energiye pay çeklik şirketinin Tarbağatay zavodini işkenç kararlıq kengaytip kuruşturda yakında kuruluş başlandı. Bu türgü cemi 250 milyon yuan meblağ silanıdı. Kölümü 120 mu? Bu türde 4 yürüş şamal elektri generator kanatini şekilge keltürüş kelipi işlep çıkardıgan zavod binası. Hem de kimyalik boyumlar amri yeniden kuruludu. Şundakla, əslideki şamal elektrik generator kanadi sexi uzartılıp özgertildi. Türüp kenekin, egiz bolğanda 131 metr uzunluqtiki, adetin taşkırı uzun şamal elektrik generatoru kanıtı işlep çıkırıp, yıllık işlep çıkırış iktidarını 762 yetküzüp, 200 nartuq kişini yeniden iş qorullaştırış işka şuruludu. Şirketinin muavin baş direktörü Sonyi mundaq dedi. Tarbağatay viloyatidagi zakaz hamda ko'rsatkich jihatidagi hamkorlikni cho'nqurlashtirib, rayon kasblarining ta'sir kuchini kengaytiramiz. Tarbağatayning shamol elektr jabduqlari ta'minotiga kafolatlik qilish bilan birga O'rta Osiyo bozorlarini faol etib, davlatimizda ishlangan shamol elektr jabduqlarini davlat sirtiga chiqarishga turtki bo'lib, Tarbağatayning O'rta Osiyoga yuzlangan yangi energiya jabduqlari kasb egizligi barpo qilishiga kuch qo'shamiz. Yakında Kuça şehirdeki tokumicilik, kiyim kecek, neft kimya sanayiti, jabduq yasımcılığı, zaman bir eşya obrotu katarlık noktalık sahalarını kaplıgan 21 kesip türde merkezlik iş başlandı. Türle emel ilişip yolgu koyulganınken kesip zinciri yanımı uzardılıp özgece evzel kesipler topu yetiştiriludu ve zor aytılıdu. Kuça şehirlik terakiyat ve ıslahat komiteti meblağ siliş bölümünün mesulü Şu Kışen mındak dedi. Təşəbbüskarlıq bilan aldığı ötüb, dəlcaydı mülazımat qılıb, təsliqlaş, yer işletiş, məbləğ, adem işletiş qatarlıq amıl kapalet yollarını raballaşdırıb, ticaret, soğudu muhiyetini sıcıl əlalaşdırımız. Qarxallarığı nəb yetküzü siyasını əməliyiləşdirib, tür quruluşudaki qeyin məsillərini yuqarı önümdə həl qılıb, türlərinin oğuşluq alğı sılcıdilişi, süpətini östürüb, sürətini tezlitişki kapalətli qılımız.
0: Stansımız xəbri. Ürümçi tamışnısı Cungu, Kırgızistan, Özbekistan tömür yolu kuruluşunun oğuşluq alıqı sürülüşünü kapaletlendiriş üçün tamışnının ötküzüşünü nazarat kılış başkuruşunu inçikiləşdiriş, mülazimət vaxtını uzartış qatarlıq, 13 türlük tədbirini oturuğu çıxırıb, kuruluş maddi əşyalarının çiğradın yukur ünümdü çıxırılışını kapaletlendirdi. Erkeşten portudan alaydı uzun tonel kuruluşu gereklik, Polat cazı tojidigan eğir tiplik yük avtomobilinin port rayonu'nı kırıp tam ucundun ötüş resmiyeti becerip, çigradın çıkışıgan 40 minetlik etudu. Kaşkardaki məlum tamıcılığı məlum kılış, mulazımeti çeklik şirketi, port kespinin mesulü Li Shin mındak dedi. Bu Türkümde Cungu, Kırgızistan, Özbekistan tömür yolunun Çigra sırtı bölgedeki tonel kuruluşu kereklik açkışlık maddi eşya bolgan 20 metrdin uzun polat cazı toşuludu. Növete kuruluş açkışlık tügün noktuğu geldi. Maddi eşya bir gün keçiksimu tonel kezi süretiye zor təsir yetidu. Şuna kelgen aman tekşürüşki yollab, tekşürüp bolgan aman mandurduk. Tür kuruluşunun kararlı tamamlanışıga küş koşumuz. Bu yıl 1-ci aydın 8-ci aygıca Erkeştan ve Torgat portu arqılıq çigradın çıkırılgan Cungu, Kırgızistan, Özbekistan tömür yol kuruluşuğa işletildiğin maddi eşya 330 200 tonluğu yetip, Boltur kuşu mezgildikiden 1.10-8 sessi açtı. Çigra alıqıp kuruluş kılıdığın işlemci 70 000 adem kıtımı yetip, 2.193 sessi köpeydi. Erkeştam tamıcınısı tekşürüş bölümünün muavin başlığı Can Güncün mındak dedi. Tür kuruluşta işletildiğin maddi eşya alayidliki asasen meşgulat tertibine elalaştırdık. Növette Cungu, Kırgızistan, Özbekistan tömür yolu kuruluşu maddi eşya avtomobilini tekşürüşki getirdiğin vakit 40% avtomobilinin toşuş ceryanında portu toktaş vakti 30% kıskardı.
1: Stansımız xəbri. Dövlət bayramlıq dəm ilişdən Abdonum rayonunun hər qaysı caylardaki istimal bazarları sıcıl callandı. Tarbağatay bulaydı bayramlıq dəm iliş pürüstünü çın tutub, abdomobil, aile elektri üskülleri, türlük mallar qatarlıq baş deyimliq istimalını ilgir sürüş pahaliyyətlerini köğün qoyu planlap, istimal qızğıllıqının sıcıl eşişiği törkü boldı. Çöcek şehirdeki məlum aile elektri üskülleri məxsus setiş tokunada mükabatlıq və soğukatlıq buyum, üşqat etibardın bəhirləndiriş qatarlıq xətlər yazılğan lozunka közge alaydı çelqatdi. Bu məxsus setiş tokunada məsləhə soruqlı və tallab setibalıqlı gəlgən xeridarlarının ayıq üzülmədi. Çöcek şehri alisi Şi Cenyang mındaq dedi. Өйімні еңілі безеп болған, байрамлық дәм еліш күлірдің пайылынып бұй ерге бір қысым ең айлы электр үскілеріне сетіп алғылы келдім. Ярдан пұл пағал едің бәғірләнгенде пүтілләй алмаш тұрсақ мұ, найты әрзан тоқтайды екен. Елі қазақ қаптының опластың айлы электр

0: üskünleri, avtomobil, turalğu qatarlıq noqtlıq istimal sahalarını çördəb, xalqı nəpket küzdüğən köp türlük tədbirlərini yolğu qoyub, bazar istimalının yoğuşurun küçünü sıcıl qozğatdı. Qorğas şəhri öz seytibilişdə xalqı nəpket küzü şiardan pulu siyasını əməliyiləşdirdi. Bunun bilan her qaysi selinvatqan tavar binalarını ziyaret qilish, məsləhət soraş, pütüşüş miqdarı muqimlaşdı. Qorğas şəhri alisi Ləzzət Cümabek mundaq dedi. Sommisi təxminən 10,000 yuanlik turalğu yardan puludan bəhirlənkili bolad ekan. Bununğa karxana ötünüp bergen 18,000 yuan payını qoşqanda öyni setib alqandan keyin öy bezash, oila elektr uskunlari setib olishimizga ishlatkili bolad ekan. İl oblastlıq soğud işleri idarisi bazar görüştürüş və istimalını ilgir sürüş başqarmısının kadri Can Şü mındaq dedi. Şehir soğudu çembirgide türlük yardan pul itibarlarını yolgu qoyublu qalmay, optimobil körgesimi qilip setiş, xalqı nəp yetküzüş mülazimetini beybasta yez bazar və kentlərgi yetküzüb, oblast boyca her millet ammini yakın etrapla həqiqi istimal payızdan bəhirləndürdük. Dem iliş mezgilide korlunun yemek kişmek bazarı sıcıl callandı. Şehir ağalarının aile boyucu opç tamak yiyiş, uruq tuqan, dost buradarlar bilen cem buluş ihtiyacı yukarı buluş bilen bile sırtın gelgen zor bir türküm sayacılar mı şehir yemek kişmek keşlik bazar istimalının tez eşşiği türkü buldu. Korlu şehirdeki məlum aşkanının direktörü Canci mundaq dedi. Aldın kelişiş telefonunu her günü qobul qılıp yetişelmeyi kaldıq. Adem küçünü aldın toluqlap, yemeklik materiallarını yeterlik tayarlap, korluq gelgen sayacılı ve şehir ağalarını azadı qızalınış imkaniyetliği iyi kılış üçün teximi atraplıq, sıcıl mülazmet bilen təminladıq.
1: Şincan yaxşı cay.
2: Stansımız kabir. Dövlət bayramılıq dəmbelişdə məmləkətinin ərqayız şəhərlərinin gəlgən sayı əcələ kişiyə qozur beğişlənilən küz mənzərsi, Şincanın sürətdə güzəl qiyafətinin qozurulunub dəmbeliş küllərini şad xoramı ötküzdü. Küz pəsildə süpsüzük qanas kölü kişiyə xuddi tağ arsıdaki çaqnab turğan yaqıttək tuyğu beğişləydi. İşki kırgaktaki tağdaki ormanda küzdeki karavudun güzel küz mənzirisi varlığı gelip altın renglik ak kıyın bilen yap yeşil kargayla girelişip tağının hemi yerde rengdar güzel mənziri şekillengen bolsa yap yeşil ve altın reng birbirge katmakat girelişip kişiye alaydı huzur beğişlaydı. Seyli sayahat kimilleri közünü çaknatıdığan köylü yüzden asta asta ötkende köylü yüzde naiti çıraylı katmukat dolkulla hasıl bulatdı. Sıçalık sayahatçı Dın Yü mındak dedi. Kanas menzer rayonu pek güzelken nurgun süretki düştük. Seherdeki tuman menzerisini süretki tartış için etdiyen saat 8'deki tunca abdobusti keldik. Tartıkan süretlerimizdeki görünüşle hudi, periyle, makanı dek bekli çıraylık çıkıptı. Demeliş küllerimiz nait könüllük ötti. Dövlet bayramlık demelişte nurgun sayahatçı çöl bayavangı berişini tallap küz menzerisinin kanlıkçı hozırlandı. Lopnur nahiyasındaki tata sırlık menzirisi bolgan Lopnur Kölü, Tarım Deryası'nın su menbesinin şekillengen tabii köl. Bir tarafı da tutaş ketken altın renkli kumluk, yani bir tarafı da süpsüzük zumurettek dolkulla, mevcut urup durgan köldün ibaret kum bilen su birbirge yandışıp şekillengen özgeci menzire kişiye alaydı huzur bir yakışlaydı. Hazırdal altın küz besli. Köl, kumluk, hem de kırgaktaki yap yeşil hem altın rengi kirgen toğrakla, biri gevdilişip közünü kamaştırdığın güzel küz menzerisini şekillendirgen dedi. Cililik sayacı Can Yen mındak dedi. Irak'a nazar salsak, tutaş ketken tekli makan kumluk ne? Keynimizi karsak, kumlukta kök yakuttek çaknap durgan Lopnur Kölünü köreliydiken biz. Bunun adın hakikaten çeksiz hayacallandım. Şundak diyeleymen ki, pekat Şincan'ı kelgendila, ondan vatinimizden takdariyalarının güzellikini, vatinimizden bipayallıkını yiskılalaydıken biz. Tokstara nayasdiki kündilen menzire rayonu, özgeçe küz menziresiye tayinip, nurgun öz avtomobil sayahatçilerini menzire tamaşa kılış, seyli sayahat kılışkı celip kıldı. Sayahatçı Lu Yu bu yerinin yol boyu menzirisi toktumay özgürüp, kişiye naiti mol tuyuğu beğişleydiken, Şincan halkı mı bekla mihman dostken dedi.
0: Stansımız haberi. Nöbette Şincan'da kebez ağır karıktan eciliş mezgiliğe kirdi. Cayla adem küçüğü ve maşınlarını yen baktını yığışkı maslaştırıp uğurlaştırdı. Pişiklaş karıkalarımı pahalı türde seyti bilişini başlap yen baktının yığı bilişki değişikliklerini toluk yığış, ala süpetlik baktını yukarı bağlı seyti bilişki kapalı kılmakta. Kuşağı şehirde bu yıl kebez terilgü kölümü 1 milyon 800 min moğu yetip, maşinde yeğe bilindiğen paxta 95%'ten köprekini egeledi. Yakın numyan, Kuşağı şehirinin Erbatayı bazırı Laysu kentindeki 10 min moğu kebezlikte, çoğun tipteki paxta yeğiş taylaş bir gevdileştirilgen maşinle gürüldep meşgulat kılıp, yeğiş ve taylaşının bütün ceryanını yukarı önümde tamamladı. Kent dağlısı Wang Dong muhbirge, bu yıl 1000 modun artıq yergi kebez terigalıqı, yukarı ölçemlik etiz kuruluşu, oğuz kılmay terip, nemdep östürüş tekniksi ve kurgakçılıqı çılamlıq yen sortlarını kolunuş endestin paylanıp, bu yıl paxta osulunu mukum aşırıqalıqını eytip ındaq dedi. Bu yıl kebez sortu yakşı, Bultur kız iliştirganda her mu yerden 50-60 kilogram osul ilişim mümkün. Hemisini maşinde yığı valimen. İşki paxta yığış maşinizde 4-5 günlüle toluq yığıp bolğulu buludu. Kelpin nagesi paxta yığış hizmetinin yukarı önümlük ilgir sürülüşüge bütün küş bilen kapalatlı kılış üçün müddetten burun bir tutaş pilallap uğurlaştırıp 30 paxta yığış maşinisi 90'a yakın toşuş optomobilini yığış meşgulatıgı taksimlap uğurlaştırdı. Her kaysi yezi bazarla paxta yığış mülazimet məxsus bəni təşkilləb, paxtakarlarını yezilik maşınlarını uğurlaşdırış, texniki cəhətdən yetəkçili qiliş, toşunu maslaşdırış qatarlıq, bir punk şəkildiki mülazimet bilən təminləb, yeğiz süptini qatlıq iqiləb, yen paxtalarının yeğiz bilişki teyişliklerini toluq yeğişqa əqiqi kapalatlı qildi. Kelpin Nagiyasi Çılan Yezlik Partiya Komitetinin əzası Yezinin muavın başlığı Zibibullah Xeyrullah mındaq dedi. Çılan Yezimizde kebez terilgü kölümü 45 min moğu yetidu. Yez boyca 18 paxta yığış maşinisi səpləb, paxta yığışda 100% maşınlaşqan məşğulatını işqa şurduq. Nöbətdə paxta yığış xizmetini tərtibli qanat yaydırvatımız. 11-ci ayının 5-3 gündən burun paxta yığış vəzifisini umum gözlük tamamlaşını mülçərlədik. Paxtının kən güləmdi ecilib, yığvil nişiqə gişib, Saben şəhərinin 2026-cı illik paxta yığviliş, pişiqlaş xizmetimi umum gözlük başlandı. Saben şəri Daçuan Yezisidki Paxt Pişiqlaş Karxanısının məsuli Cu Guxay mındaq dedi. Setiviliş cəryanda çigitlik paxt tərkibidiki su, arlaşma madda və sort dərecisini qatlıq kontrol qıldıq. Pişiqlaş cəryanda hər qaysi iş tərtiblərini ençkiləşdirib, paxtının ısırap boluşunu azaytıb, sap paxtı dərecisini östürüşki kapalatlı qıldıq. Nöbette işki ismini almışıp, toluk işi kırıştırıp, işlep çıkırbatımız. Könüllük pişiklaş miktarımızını tədirci aşırıp, setiviliş pişiklaş vəzipisini san ve süpetki kapalatlı kılgın halda tamamlayımız. Şucaydaki funksiyelik tarmakla bütün musabilik ızlap nazarat kılıp başqırıp, yen paxta setiviliş bazırının tərtibini qilipleştirip, paxtakarlarının kanunlu hukuk mənbətini qoğdudu. Saben Şehirlik Tərəqiyyat və İslahat Komiteti Aşlıq Maddi Əşya Sapsi İşxanısının kadri Yan Xəybin mındaq dedi. Paxta setiviliş, pişiqlaş məzgildiki mülazimət kapalıdını küşeytib, karxallarının paxta pulunu vaxtıda nəqləşdürüşü gəydəkçili qılıb, paxta pulunu kəyini gösürüş, nesi qaldırışını, qatlıq çəkləşini şıqaşırıb, karxallarının mol usulunu, mol bit yığvilişi, paxtakarlarının kırmını köpəytişi, bazarını mukumlaşdırışını ilgir sürüşki yardan biriş, yöyləş şəklədə yetəkçili qılıb atımız.
2: Əmdi, mehri muhabbetki tolğan Tiyanşan. Şincan'ın inşallah yardım veriş iznaları

0: Ah, ma kta sai bek yonli ko kanti jumu. Bek mi jigrim altin chile mi shu unin chayni ki ma tüt beshin chukuni mi shu konas ki bagan ma kta sai bek yonli ko kanti jumu. Bek bez oyna kantuk dep. Taro yi mami uzuk de. Хош шунда аса, Раван таксинин учурун аңлайлы.
1: Биз YouTube та бешеңдер, ишин жүрүп кетти го, ишин баамыкке.
0: Исмиңиз
1: бул ишин менен чыкмады да, бул киномотивде.
0: Раван такси деп айкан го исмиңиз, аш исмини мы шу вакытта шунда коюп коюңлар дегениңиз исимде. Эмдулла Устам дейди, кишилик аят дал өзара түшөнгөн, ишенген, урмат кыла алган, өзара мехир, мухаббат жеткизе алган якындарыбыз менен гүзелдур. Деп учур жолдоптум шу, кипиңизди чыгып жатлап булай дейдик. Asasen müşün yollaydı. Top topla müşün yollaydı. Taksiçiler topuğa, uruktukallar topuğa, andın dostlar topuğa degendek müşün yollaydı. Filiplaşkan bir gipim Abdullah Ustam'ninki. Hem yaxşı yeriymiş ettigen sizge dep. Numin baba uçur yollaptı. Buğday terisini başlaptı. Şunundan karsak sizge dep. Numin baba uçur yollaptı. Buğday terisini başlaptı. Şunundan karsak Galibiyet yolu koşulun ya da ravanken deydi İldan adı baba, rahmet sizge.
1: Ben bir cihazda bir güzel hocamda ne faydası verirdi ya, maçtan her onunki. Koşulun ya da atakata ravanken, şebiyle onu atakata ravanken, havara karapıkla uçak yolu koşulun için. Hemen kulağa gelin hazır kep bulur ya. Çakak kulayla.
0: Hoş kep şunda oğzunuzu. Oğuzunuz keplem tur dikemiş dikkat kılayıl digen kepe tamığın bek okşapta üydikilerge kısınız mekçan dikkat kılayla ya dep. Bolurunuzun başına geklemsiz, mektepten kaydın mı? Dikkat kılaylı, dep mi? Şunun ile gülcünün havarayı karsak, azdırak yağmuru yığıp kiyin hava bulutlanıdı, depti gülcüde. 6'dan 16 Celsius gradus kuştaydı, gülcü soğuklu kaptı o. Yenen yoldun daven yolu kıça yollaşında azade yollar avandaydı, Halmurat'tan uçuyor. Karman şarkı koçisi yollar avandaydı buğran taksi. Kuvrıldın ayım gül, uçurunuzu tapşırıp aldık. Yen yolu koşulun işte yollar avan depo. Olduğun gündük uçurunuzu oku aldım da hazır. Siz bugün aramağa okşamam siz. Aram ilişkilerinle güzel bulsun. Depo yolu uçuru beğenme gidinizden karan çağda. Ben bir gün mü aram amay kıra kıldım bayramda. Ögüllüktüm başla bir neç gün demalıdığan plan ba depo ateş makan. Umu buludu. Hem de her bir ticaretin ki şu aşında bir ayet yakışık kıvalıdığan bir kaynaydığan bir vakti oldu diken. Çünkü bulup mumuş soğudu sittik. Meyli aşkana ya ki şu taksiye deydiğen dostlar olsun ya ki sayet işleri bilen şoğullandığan dostlar olsun. Muşunda demiliş güldürdü hem de köpürek biz işli basanla kırdığın kırın hem de başka vakitler kırgan yakışı oldu diken de. Şu muşu vakti tapıdığan pulunu tipi verip bana onun için muşu. Üç günden kim sayat sanla mı? Yani bulu demez mi? İyi peklerim.
1: Reis getirdik de yol kavre. Her bayla mı? Kasına şovda da bir ayda bu yollar alır.
0: Makul buldu rahmet. Tiyan şençüydü katmaş kanunu kılap kılmışlan bir taraf kıldığına gele uçuk mudu dep şireli. Hem de olsa 12.123'tü bir taraf kısınız buldu şireli. Asasen hem de Bicarını kıladığa kadımla bağ, likin taz, toluk bicirip bulamazsız mı ama demil iş günde. Eğit bir gün çıdap, 8. sınav bağsanız kanda ola. Daha ben beyli o yolla şunun da aravandaydı Bekir efendim. Uşucan sayıattan kayıtıp gelse bu kadar yoldu, maşını cık, aşında olattı şu. Tancımı, eğit aş keşke takap, aş eğit et diyen ki takap, likilem ikin. Beycan yoldaki gaz kandı gaz bağ, ücrette maşını yok daydı, mem teli efendim, rahmet sizge, Ekbercan.
1: 174 yıl uçuyorum. Yuko, Beylo, Şidilo yolları, Koşun işte yolları var.
0: Makul buldu, rahmetsizge. Ayımgül şu digendek aram evi tüptü, aram eli hep neşbit üzü tüptü. Neşbit üzgünün üzü Ayımgül'ün nispetten beri yakışı demilişken de. Buptu, buptu, yakışı buptu. Şunu lan biz bugün öğret kız neyim deydi? Yol haberi bire, bugün bizden öğünün mihman kandın aşkanı uç boğan yolla koşulun işte ravancımı dep. Demek siz gibi aram iliştiyle bugün. Ha bıptı. Aram ilan. Yusufcan.
1: Bariz yattırı kutlu, donlu kıyasa kimlerdim. Roşengil'e takın ağır yakışma. Abidimka yakışma, Abdullah'a yakışma. Ağabey, gencem oluyor, sahtı, bak, terekle, yaşan,

0: ሲያሽን ጉንጉ
1: ይሄን
0: ካጣ ይሉ አሳስ ያጥራላንቺ አሩሽን ግለደ የነብሉ
1: ማቅል ቡልዱ ሰምሽ ሹንላ ብር ቶፕ ኩሩይላንላቹ ምሽ ዩስፍጃን አብሊከም ታክሲ ሐምዱላ ታክሲ ሹንላ ብር ቶፕ ኩሩይሊ ሸሽና ብር ሰላምልሽ ፖራንሽንላቹ
0: ሩዝ ያትድቶ ሮድ ደምታው Şanghay yolu, her bak azat yolu yıkıldın mı hazırım? Suşman yolu yıkıldı, geldim yollarıma.
1: Makul buldu, rahmet. Ubul Kasım ka?
2: Rüşen Gol, yakşı mı siz?
1: Yakşı mı ka, kanda ahvalınız?
2: Tordaşlar, nınla yakşı mı? Kaşkay şehrinin yolu sürü versem, Kaşkay şehrinin Kaynat yolları her şükürlü terep rolana.
1: Rahmet, rahmet, Obul Kasımka, rahmet, salamet busla.
0: Meydan Sibirit'ler, Şengil Atıbak'ta. Moşo, Şendon yolu masası tepeşinde revan. Hatta o bizden kaçışlar iki, Modi gibi o.
1: Modi gibi de.
0: Bekle katılaylı dolar.
1: Onda ödem. Uldu ki Modi gibi de. Şu xeridala çıkıp düşken çağda maşına dep koysulayken de ondan olsa avaylap miyana dekat kılana dep. Siz mi oramamay vay copa çektiniz dep kuvrildin ayım gül vay. Onda digin ağızı lan. Bizim oramamay copa çektiniz u bu dep koysanla ama koşulmaydıgan bir neçisi var. Konda copa çekken buludu o mikrofonu olduğu keplamında gek kuyup lan utturduğun tusa yen bir ketmen çapmış ağla. Nimi copa ola ağa işles kızmıtın kılıdu dep toza koşulmaydıgan neçisi var misal müşireli. Əslimə qatarlıq bir qançıcı. Gözüngə yolla rəvan digən uçurunə Bəkir əpəndim əvətibdu. Mən əmdə içibdi mən, keyin qapdı mən, əmdə keç-keç ətməy mən dəb Davud Ali. Ya bək kimi qamıdınız, biz mətək əmdə mikrofon aldığı kəgili uzun bu mədə təxə. Obliz əpəndim sizin uçurunuzdan tapşırıb aldıq, sizin mə külləriniz xoşallıq içində üssün. Şunu ola men davomlıq kevestegeç radio anglatıman Aqsu'nun avarayı qarapaqsınız. Kün yoqqo, avarayı tazı tutuq turdu Aqsu'da dep. Aqsu'da hava bulutluq. 12-dən 25 Celsiya gradusqça deydi Mahmudjan. Kün aerodromdan yeng bingluğu kəkçi yollar ravan deydi amma tor taksi Rozjanın uçuri. Şirəli. Dedim o mana. Əslime.
3: Yolun şöyle ikinci öğlen yolda ravan ki yarın sevgili de. Mehmet Kukarı'na gidelim son oğluma yakışma. He, imam oğluma.
1: Amşına paranlışınla öz aracı. He, akval soruşu. Bizim şiar kırap oturayla bir de amşına paranlışınla öz aracı tunuşlamadık. He. Alımcan şunda bir teselli kıptı olmuşu işlegellerini, demama işlegellerine. Konuğlan 20 kımakla işlevatkala bekçik. Oram aldık diyen bilen pullarını tüketip, yani kaytadın pul tapmış olmayıdı. Oran yıkıp koygan pullarını hecep tüketti ula. Dep, işiyomuz maşinyon kadık pullarını hecep etti ula. Dep, şu işlegellerine şunda teselli kıptı alımcan özünü koşup. Guanghui görük yollar avan, Yujin game yollar avan deydi Bekir efendim. Ha, Ürümçinin havarayı kanda oladı kandı da. Ürümçininki bugünkü havarayı mında oladı ken. Hava bulutuk bulup kini ötkünçü yamgur ba. Temperatura 9'dan 18 Celsiya gradus kıça. Et hava bulutuk bulup bezdem ötkünçü yamgur ba ke. Temperatura 6'dan 16 Celsiya gradus kıça. Müçayının 8. günü ya resmiymiş şu işgı çıkıdığan günü de. Normal hizmet buladığan günü de hava bulutuk bulup kini içiludu. 6'dan 16 Celsiya gradus kıça. Şu anda kiyinki günler temperatura sel tövelleydik hem de tövelen temperaturmuş 6'da, 7'da, 8'da etrafıda buluduk hem de şu anda mektep ballarımızga sel ne bir kılınırak kiyimlerin azalık tayarılıp koysak olamdın ime he Yusufcan
0: bir yetri çocuğunu kire ürüşünle de maskan ufak tarafla
1: he
0: şunlu uyan tarafla yıllara varken var ürüşünle de
1: makul siz mi günüp siz de Birdem, Emdullah'dan uygun, Emdullah ustamdan uygun sizke birdem, Oblikim Hosey'den uygun sizke. Özünüzün bunda bir ayrım meydanı, özünüzün bunda bir gepleriniz yok mu? At üçtü mü, iş kılıp korangul duramdı, dep. At üçtü mü, hava bulutluk, 12'den 27 Celsiya gradus kıça dep, şunda dep du, Hüseyin Can. Emdullah ustam.
0: Durca tuttum, hırmız proşengül yapma kanalı.
1: Yakşı mı?
0: Etkilenden başlanan her bir kademlerinizin menlik, ehliyetlik, netelik kılışını tüm kalbimden çıkartmayan.
1: Hey rahmet, rahmet.

0: Sizin maşını da bulsun. Maşinayı da paskan kademlerinizden aç. Pulla ünsün. Pul, pul. şunu lan. Kaşkaya taraf bir kepterke kapıya tutup koyduk. Harvay. Vay min ne. Değmezdi. Bıptı ondan bir kıpmış ürümçiler kelgen ağaç gelin hamsa. Sağ yolu şimaldın canıp kuyullar havan digen uçurdan kumarım eve atıp tutucu mu? Oblumut öyü sözleydi.
1: Ölçengilere yaksın o.
0: Yok oğlum cankarız.
1: Masan kankarıp yollar havan cuma hazır.
0: Makul buldu rahmet. Ağa düştü suntak yollarım şununda havan. Ağa düştü yamgur yağam dike edip zulnurdu baba. Yok yağmaydı ki. Ürümçide ettigen de yollar havan. Krala şununda şaş dike uçurunum tapşırıp aldık cuma. Anne ben bu koyamda bakkaş anlattım ben. Mektin de ma yun yun şun fu. Aldı katım kançı dediniz koyunuz ne? Kançı tal koyun var dediniz. Şükür tal dediniz mi? Koyunuz kançı tal koyunuz var deyip sorgan çığımızda şuna diginiz isimden. Ya 5000 talla bir koyunuz var mı ya bir katkanı? Herkanda kesimden özü güçlük şu cephası buldu hem de cephalık işlep gittim. Oh bak dediğin ki hep ne uğruna demle deydi deyip ma eslimi. Ne, sizin pekat aşında da demeydi deydi. Acayip aşı hizmetin kesipin suyup işlep. Hiç gündüz yitip, canşı kılıp öğlen tutturup. Aşında kıldırdı deyip anladık. Abdurrahman kam soğum keçe tek dükkan kam çıkmaptı hemen. Öyle de anlatmadı. Oy dükkan çıkılgan vaktiniz bakken tek. Siz yeni bir 20 gün barası dükkan açıdığında. Baktın sen?
1: Lan bir 7'de kaçar yıl söyler. Şimdi yaksın sen.
0: Yakşı mı?
1: Gürçünü aldın, şakasını aldık ya, Allah boşuna yagra var.
0: Makul buldu, rahmet sizge.

0: Agansın da fiyel, sıcakta yardım kılırgan kıyısız kağıllara. Sen de oradan bilen adam o. Sen hata açıyorsun lan.
1: Siz aşına de depti de. Bu şagirdim Yusufcan, içimde güner namusunu yüküt ettim deydi. Siz kanda şagird kıptar bile atıdı Yusufcan. Siz ayrım özünüzün taksisini neyde alsınız? Merhabayla mı yollar havan deydi Bekir efendim. Guankuy görüküm yollar havan ken. Mao, Yujingeyle mi yollar havan ken. Nurtayka.
0: Başengil akvalanız yakışma.
1: Yakışma kakın
0: Beş kuma
1: akvalanız.
0: aşikati
1: Yakıştı odanız.
0: parası. Olsun
1: Eşleket
0: yol
1: do.
0: işleri. Donçun koyan şükür yollar hava. Kime gönül azırak yamgı yazdı.
1: He.
0: Bize yani hava tuttu atıyım da.
1: Şu uzun da hava kılılı soğuk kat. Arman.
2: Hüseyin de ben kendi ayvalanız yakıştı odanız mı?
1: Yakışı mı?
2: Sertiden kıyarlı etkisini Sırak derdi, şimdi de olsun bu kıyarlı sırak kaylamay. Yeşil olsun mavi o, kızıl olsun mavi o. Giden bu seyirciler sırak sırak kaylamaydı o. İşte sıyadım şimdi anlıyor ya.
1: Nerede dediniz? Kayadın uçur yola çıkan. Piyadelerge nispeten hem de bir fikir bayan kıptı Arman. Şu piyadeler bir karap mansummamdı. Hem de emmiyede de gidek azdır küptür. Şimdi bir ehvallah ba. Piyadelerin ki kızıl yeşil çırgı. Şu yine kalet tutulsun mu? Ay bu. Dep şundaylık bir 5 minut saklaydıgan sevir yok. Sekirep taklap ütüp gitidigan. Hatta mış Rişat kıladan atlap ütüp gitidigan la ba emes mi? Ay tez süret yolladı mağdıgan la ba Arman. Mal soy yuluğu piyade çıkı oldu galiba ba örümçü değil mi? He. O şikin çaylanmalar çıkı oldu deka kür guan huy körükleri çıkı oldu piyade mağını galiba azdır köptür eşine. Şimdi nimin hıyal kıldı dese sorursanız belki mek ciddi işim bata bek aldıraydım. O üstüdeki ma ütüşüm körüklerden ütüdüğen vaktim yok. Ben şu 5 minut vaktim ne ticep mi şimdi hayatım doğu dikmişine ütmen diyişim mümkün. Aşında mangdala bu hem de ulaş şu üzüge nispeten, etrafıdakiler nispeten. Çünkü biz bu hayatı üzümüzden yekke alet dil mevcut emez ki. Üzümüzden ballar buludu, ailemiz buludu, atanımız buludu. Yani mislik mesul buluşumuz gerek bu. Bizden salametlikimiz özümüz gibi tevemez hesapta. Bir yakşı bir adam buluşumuz hem özümüz gibi tevemez, özümüz gibi tevemez. Hem mislik okşaş bulmağın derece tesir buludu. Navadem de şunda bir oğurup ya ki umusmuş şunda yolladı kalayım kan ötüp gönülsüzlük lavup kas kim kildi emmisi ten kilodu emmisi gel da bir uylumam da kandı şunda ama şu kaşka şehirdik apiyadla mu amda minlac mu ma çaraklak dikkat kılıp ma toksikilatla mı yaman mağdik ya kaşka bu avaylap mağasla he Abdurimka. Makul buldu rahmet. Şunu ona ekber kam guan koy mu bak ya. Kanda kalıp, manda kalıp şunu ona bugün takıdınız mı? Sayat orunuz ne? Bütün gün 100 kilo keves tergen edim. Bir gün 120 kilo teriş gözüm ki cengel akıl de. Mağ medet birin la. Dedim keves teriş ki nispeten kanda medet birimiz. Gayret kılın, gayret kılın deyimiz mi? Yine ahvalınız karan hem de bek zor kutma ketmen. Özünüzdeki ki umumi ahvalı karta hem de tersiniz bulundu. Cuma azaplandık vakit çıkmı ne deydi mali üçü. Ötene gün çüştüm burun toru taksiye mandım çüştüm ki yurtlardan tukallar çıkıp tüke çulavlan baza ayınlıp. Fakat vaktim çıkmadı hem de ki hiç bire vakit çıkan da andan azaplına hemen deyip. Bu azaplına çıkan vakit çıkırdan bu kipsle alay eten he. Hazır yaşlar şuna oldu mu? Azaplın kileyli deyip buna. Birbirinle yol kılam sile. Ay bugün azaplanmaylı bugün hoş alıp kileylçü yürünle ah şirin go terapi çıkıp da bunda. Şuna olam. Ay bugün azap mı kileylçü azap pek tuş kettim da bir kahve işken işte. Vay Ali Can Ali Can uçan kaçlardık telefon kımıdı mı? Kanda o ketti bu. Üzen bu sümü hep bir yürüyüş mangoz musam sizge?
2: Onun azap mı kettmeydi hocam ha? Azaplanma açız kınıma atın koyuğu bere yapmasın. Nağır mı ilip nağır çatımızı çöğün. Eski getirdi olmalı.
1: Bunda digin ağızı ile tor taksi

0: problemi. Nurg'un ishlarni og'izda demak bek oddiy. Amaliyot qilmoq oson emas. Hamda tuyuqsizlik berib u tunjimayaptining to'yida undoq nog'irchil kelsa, ha, nog'irchil kelsa nim deydi? Hammis nim bo'pti deydi u ig'ir ta'sir qilib mushkollardan ketibdi. Demamdi. Muş soy yo'l, muş yuqur tez sur'at yo'llarda piyoda mengish to'g'riliq ga qisoq. Hozir Akbar Guan Quykan bir resim tatib avatibdi bizga. Bu sharq oylamini u turdi bir aylan yoshli bola ekan bu, kichikli bola ekan bu. Piyoda ketib borda shada. Shuni o'g'lan 40 yosh kirdingiz. 40 yosh kirgan tug'ilgan kuningizga muborak bo'lsin. Hamda dastlabki mush 30 yoshdan oldida Sizlar shundami 30 yoshdan oldida tug'ilgan kun bo'lsa ajoyib qo'shib shotlanib ketadik. 30 yoshdan oshgandan keyin hamda tug'ilgan kun bo'lsa burunqidek bir ichichimizdan bir qo'shilolmaydi ekanmiz. Yosh qichoqlab ketib qolganda boshindan sizni mashinada hissiyot bormi yoki shundan xo'shalmi? 40 kirdim. 40 yosh degan bir qirlangan yosh, nurg'un narsalarga ega bo'lgan yosh. Buningdan keyin hayotim texmi go'zal bo'lsa deb o'ylab qolatamsiz. Muborak bo'lsin tug'ilgan kuningizga juma. Bundasi yaxshi o'tkazmasangiz bo'ldi, imkoniyat bo'lsa o'tkazasiz, bo'lmasa hech nima bo'lmaydi.
1: Yo'llar shunda yaxshi do'kugononiki, Rishenko Qadirjon Mangayevasini sizni ballar meni o'tdiqo zo'rlig'a. Qadirjon Mangayevasi.
0: Mangayevasi shunday dedi-mi, boyma yo'ldaman degan anglug'uchimiz.
1: Rishenko Aslında kaldıra söyledim ki, 9-10 günü 10. canın üstünün dükkanı aç, yok ona, canavazını takat verirdi o.
0: Yok.
1: Takımı da mandı olsa?
0: Yok, takımı değil. Mış ayının 8. günü.
1: Ama ben inek gördüm, onu seyrettirme, gördük bu kadar.
0: Yok, mış ayının 8. günü mış yaktım. İnek organ tarafından ayetken uçurulur bacım. Biz ila kıldık mış ayının 8. günü başlayıp. Çünkü ben bayram mezgilde mağınakalla bek çıkken. Şuna hem de tekli fikirler kasasen yani azırak uzartkan ahval bak. Cuma?
1: Yaşım sizlerden ne lazım? Mini mangal az kışkaya.
0: He he.
1: Aş yol kınladı o.
0: Ondan kendiydi o.
1: Nazırmış şu 5-10 bu içide.
0: Ablı kim? Ayak
1: yol kınladı, yamayak otanlı o kınladı.
0: He he.
1: Yok.
0: Ablı kim taksi şuna amdan kendiydi. Mansun deydi sizin.
2: Gerçek tutu yol karı uçangal mağı. Canı bazat kılar mağı. Nuçangı mağı. Kızıl kirak. Çok yok ama kirak. Yine. Resmen. Yol mangulamaydı. Yok yok, ma yoldan.
0: Makul, makul, makul. Buldu.

Kulcuk bağım kip durdu dep hamdullah ustam. Niye hem kemmisin kulcuk bağınız? Kış geldi hem de. Kaşkadan yolu uçuyor. Birinci kalak doktor kansı aldırdık yolla şunun da aravan diye uçurunu mistere evet tuttu cümle.

0: 끝났. Bulaq 5 koçisi koşuyonuşta yollar avan. Sen çıkan tört koçuda tok yokken. Kızıl çırak dikkat kımağasla dedi. Tank dağına aldıdaki kızıl çırak da tok yokken. Şun sel dikkat kımağasla, mağasla dedi. Cuma. Siz evetten numaranız ne? Eğer bu kasaş Ahmer Vaitkile özür alakalısıp ulanın bir getkiz bir erişim kanıydı bulamdı kani. Bir uğrulaştırış kılaylı. Cuma. Ben dün başka ayak tuttum. Sınav bir tip bilela. Şükem sen kan mı sen navat mı sen? Sen musan kan mı sen nava? Bana Maytak Kuşa taş yol toğruluk cak surep gettin la. Aydın keşlerde anda alsa siz bütün dikkatiniz bilen, işki kulukunuz bilen anlan. Maytak Kuşa taş yolu 13 ayının 8. günü saat 20'den başlayıp kış besirlik takılıdı. 2026 yılı 6. ayının 1. günü devlet yolu 217 yılı niyesi Maytak Kuşa taş yolda katnaş başlangandan bu yan caylardaki hükümet ve alakadar tarmaklarının zor küş bilen kapaletli kılışı, sayıatçilerinin pahalı kılışı, manslı şarkısı da bütün liniye umumi cihetinin bir hatar mukum katnaş altını sakıldı. Yakında katnaş transport, gongan, medeniyet, sayıat, mitrologiya, katralık tarmaklarının biriliş hüküm kılışı bilen 10. ayının oturularda devlet yolu 217 yılı niyesi Maytak Kuşa taş yolundaki bütün liniye boyunca kış peslini kütüvelişim ölçerlendi. Yol boydaki tağlık rayon yol bölekleri de kar yığıp yollarını muz tutup yol yürüyüşte bir kadar çok bir hatırlık yoşurun hayopi mevcut buluşu mümkün. Sayıhatçılarının bir hatır yol yürüyüşü kapalı atıkılış için Abdunum rayonlu halık hükümetine koşuluşu ile bunda karar kılındı. Devlet yolu 217 yılı niyesi Maytak Kuşa taş yolu da 2026 yılı devlet bayramı mezgili de Abdunumabullah devamlı normal katnaydı. 10. ayının 8. günü saat 20'den başlayıp kış fesillik eti bitilip, cemiyetki avtomobillerinin yürüyüşü meni kılınıdı. Gulca Aksu Tömür yolu, devlet yolu 33. yılın yasi, Kütüm Maytak Kuşa yukarı süratlik taş yolu, devlet yolu 217. yılın yasi, Tiyanşan sırlık cilgisi katırlık nuhtlık türlerge maddi eşya toşuydugan ve münasibetlik kuruluş avtomobilleri bunun sırtıda. Konkret içiliş vakti ayrım uxturuludu. Sayıhatçılarının seferge çıkış vakti ve liniyasini muhabbuk uğrulaştırışını eskertimiz.
1: Yoldun ötken karaydı. Yeni yaçı yatırsam yerde gidin maraydı. Yeni yaçı
0: yatırsam. Şu aşında kılaylı Meryem Gül Hanım. Hem de o ağırıkçan o halet özündeki iliş imkaniyeti yok hazır doktor hanımda dediniz ama mı? Şuna oğuşlup çıkan ivasın buludu. Ya ki biz aş mal yetküz geçe. Ahmer vaydı ki kadımlarla bir alakılış bakaylı yetküzüş imkaniyeti bulsa ola bir yetküzü person bu musa? Aşağıda mukafatını biz bir aylı kaçan verip ivasa buludu. Cuma. Bugün dem iliş kıyımcan. Bugün dem iliş. 12.123'te bir taraf kılan hem de. Katnaş kanunu kılap kılmış ne. Bizden Mekke'de yiz kentlerimizden yolları acayip ravan. Yakşı, Osman bir kıyıl, humuyup, karap durda. Depma telki dağları. Olduğumuzdaki şembe. Şembe normal işleydi cuma. Yon yon aynı. Şembe günü normal hizmet günü buluduken o. Mau sen kuan mı yolla koşuyorsun işte ravan sen kuan ki gaz kaçtaş bunun ki normal gaz bir vato da ücretti maşallah yok deydi cuma nur ustam taksi aydeş mi iğir kildiğim bob kaldı dep emdullah ustam şimdi dep de ürümçi beketten şisen nongçırdık man yetküzüp olduk ko şu emdi bezi de şimdi bob kaldı emdi lakin özünüz şundan yakış görürken siz o kez taksi aydeş kesip anızdı.

0: Birinciyette petrol kavuru. Genelde rolü kaldın, her paylanma ötüksek. Şimdi sen geldin, yolla koştunuzdan. Ne ayetim, ravan ken, ravan.
1: Makul buldu, rahmet. İşte bak yolu körükünü az değer aldı, bup kalıdı dedi Emdullah usta. Hapı omgayla de, oydun keçlerdi. Siz aşı üzünüzü bilip kalmayı siz emez başına hata uçurulan emmisi yet güzel başı. Beşkiren'in yolları acayip ravan. Yoldu mağdık Allah bağdı üzümü zıvattımız. Bugünkü oran meliş için la. Hatırcam kep üzüm yap gittin la deydi. İmamcan aşı Beşkiren yolları deydim. Kaya üzümü zıvattı ki. Kep mi şu üzüm yap gittin la deydi. Bu şınakşın toluk anlayımız mı sen can?

0: Şirali Yujingay'ın köyü çıkıp Ürümçübeke Cenob Meydanı'na geldim. Garip aylamı yollara var. Bu demilişte kumullukla, nümançola cık çıkılgandı Ürümçüge. Uy kızıkken siz o. Bilet yok karan piçangı turup bardıgan biletimi talışıp aldım dep. Turup ben piçan sayı etki bardıgallam şonunda. Kâr öcük gecim o Şirali ben siz gibi. Siz mi aldın katıp kaytıp çıkıcı? Kuruklu çıktı ya şu turpan piçan kegende lık doştu sayı açıla çıkke. Aş donçu evlen ma Ürümçeden turpan kaç bir saat ki yolu uğandı ki şu bir girip kulan çıkıdı kan. O baldırak amsız başka poizlanan bir tünçilik emez donçu anan bir tıras kanmaydı. Kumul turpan vardı galla donçu anan bir tını ilip mağına aşı olsa sel baldırak ilişanlan sorayımız. Aşireli maşinayı da basın bulduğun değil mi o piçan? Nimi donçu evlen mi inşemdi sizge? Maşını bağı uğandık maşını evlen mağınsınız şu. Vay nimi sual sorgan boğ ittiniz.
1: Bravo diyeceğim altı özgürlük takıldı kaçıp diyeceğim hazır etrafında aynı ötmekçi dostası yanaşıyor. İşte de aldığın kilişe onun kendi ısıdan yatma ya geldi kere kadar onu da başı yoruklu ben de ısıdan kalmadım.
0: Ya mansınızı buldu değil mi? Mansınız buldu. Abdurrahim efendim. Yakendin yolu çöre konu kaşka beketten aldığın çaydı o çalgıç yollara var koşuyorsun işte. Benim uçuyorum pekat çıkmıyor dedi ama o çeper el, taksi Alican unçu olayamazdı. Hazır kadar 3 tal uçuyorum yerip siz avazı uçuyorunuzu koydum ben isimli kalışça. Rukiye?
2: Mat bencelerdim namazına yapmam. Ungaylık mı mal uçuyorum bencelerdim. Ben yakıza mal olmam.
0: Müşte tətirmansaq bulu verəm də, yəni yəni maşınla qutulmaq üçün məsəl mal. Müşte tətirmansaq bulu siz məni qulopsuz bu yolda. Bolmaydı o yadı mansınız. Aman dep sayırdın qatqı. Mən yəni bir qayıt qarayma yolda. Mavu bizden idarenin aldığın çıkandaki yolu okşaysam emeske avruk ya bu kays yolu ketti ben ondan bilemdim o bu yol karab.
3: Her şengil abdurası yapmayı da üstü birlikte ama veren konuşanın aldı.

0: يلا ما تجي روان كي شان فعلا ما حصلت روان شان دومو روان
1: روان روان ها يلا شنا يخشى اي قو
2: يايو روشن قو قلنا رب يخشى ما
1: يخشى ما يخشى
2: روان يلا روان
1: ها ما قل بلد رحمت سيز مش قمين قب سيزده 2025 yılının Kia Firidi taksi, Sayat taksi, bir yarım yıl boğan. Yani yarım yıllık sugurtası var, ötküz itim deydim ben Nurus'tam. Doğru taksi ötküz valla da Allah'a bağımı. Bu sanla 118-49-24-611 18-49-24-611'miş numar bile alakalı sanla oldu diken cümü.
2: Hizmetli Tövbe Rüşen Yıldağımı dolaşır bir ise yandan da saldığına doğru yanda boş yapı ol geldim.
1: He he.
2: Yolla revancıma Rüşen Gül.
1: Makul buldu rahmet. Kadirlik dostlar anla avatkımın la. Etti geldik yollarınızı bir semra programımızı. Etti geldik yollarınızı bir semra programımız ne kimmiş? Optimobil klubu palita katlaşkan urun. Namı kulaktan kulakı yetken pulunuz neticeydiğen. İsil Abdul Mulligir'in Abdulleri. Programımızdaki en esel temizleş pahalıyla katlaşan oralar bulsa birisi Akmer Vahit un ya gürüş açık sularını işletip mihmallarına ait kızının kütü atkan mihmallar başkansı. Yeni birisi Adıl Dasa'nın uduluğu caylaşkan Şiyu Dodoşa. Yeni birisi Pesil Şirketi bazağı sağan Pesil Ram İşçimliği. Pesil Ram İşçimliği'nin işkendikten ağızdaki işkilik kodunu savma akılışını unutup kanma Allah'ın daha sağcı mı? Ama Boran Şah. Ben kumuldum. Ama aydın keşlerde. Hayır, gipiniz bu gipiniz o. Bu yağan tusa ama itak küçük taş yolu takılıp buldun enge. Masa kızın çıslar resmi takıldıgan tusa.
2: Bariyle kütletre tekile yukarı biri galibiyet yıldırım taşıyanı sağlar.
1: Makul buldu. Rahmet. Aile maşınsın evasam ayalım ışık piyadı basa putuk zirel yitidu de. Mandadan. Öylekilerden aşmaydıken de maşına he. Şunu daha olmam da şu, şu oranın yarak olsun maşınaydı yapmamışsa. Siz kanda piyadı basanız mı böyle girdi o piçanga. Hani ma o taksiyine bana Nur Ustam. Ahmetcan bana evet biri ama ötküzü itdiğen doğru taksiyine deydi. Evet koyduk he Nur. Abdurrahim efendim.
3: 174 30 yıl kavri. Yılgın yolu. Aylarım yolu yazdım. Her baylarım yolu yazdım. Karapağın yolları var.
1: Makul buldu rahmet.

Hoş kadirlik dostlar, hazırının üzü de mau Cenobi vokzalından oldu, yaman tosulup gitti, deydi cümü. Cenobi vokzalından oldu da aptomobilla bekliyip tosuluşpa, deyip maturgun navayı şuna uçur yollaptı, he. Mekitten emerciyen uçurumuzu tapşırıp aldık, devamlık programlarımız sizge emra buludu. Benim aptomobilin programımızda, yine haydi görüşümüz. Devam tarafta yollar avanken, ya uçurumuzu tapşırıp aldık. Şuna kılıp vaktimiz tuşup kaldı. Programımızın başında akır yaktırıp anlığa kızgılık falan katlaşkan. Emmalağa rahmet eğitimiz dostlar. Rahmet silahe işleranlar yakışı bulsun. Dinanlar salamet bulsun. Külleranlar hoşallık içi de üstsün. 107.4 Katnay Sanat Radyosu'nı. Yani devamlı kuzanlar gemir akı gaysla. Programı riyaset sürüşen Gülbasit. Nöbetçi Muharrir Patigül Mehmet. Hayır hoş.

0: Beijing vakti saat 11.
1: Ece koşa kmayda. İşte ne iş.
2: Çıkın lan.
3: Ey kızlar saat kaç oldu?
4: Ey ustam radyonu katma sen de radyosunu toğırlan ha?
5: Yo vallahi çıkın lan.
6: Avtomobilga çıkıp radyonu açıp katnaş sanat radyosunu anlaş hazırkı vaktiniz ne tekime menilik kılıdı
0: sizlerge en yeni katnaş ve turmuş uçurlarını yetkizip sizler için mülazimet kılış bizim fırçımız
6: her günü bekliyiniz Şincan Radyo Televizya Stansisi katnaş sanat radyosunun seferinizde biz sırdaş programımızda bulduk.
7: Kınanla programı başlık gitti. Kızgarlık yiyin paranlarını anlanla bambu.
6: Seferinizde biz sırdaş.
7: Biz sırdaş.
8: Seferinizde biz sırdaş.
6: Bu programını Tırt Soda Çekiş Şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın boz kanç yirik edipini birer Tırık ve Tırık.
9: Yani şu Tırık ve Tırık'ın gibi mi?
6: Şunu akmamay. Bir tıklıktın, yedi tıklık çıbağın Tırık ve Tırık yürüyüştük tıklarını burun dadam işletti. Hem de ben işletti vatime. Bunun dike balam işletti dur. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp sılıkla sopunu koşaldı. Bahası yanını özgermedi. Ecdattın evlatıkçı işletirginimiz mengülük Tırık ve Tırık.

Hürmetlik radio anlıqçılar, səpiranızı bir sırdaş programımızı anlaşılan qarşalımız, mən Riyasetçi Dilraba Anıver. Səpiranızı bir sırdaş programı, Binlu, Sanvago Beylu, Hangzhou, Dongjie qatarlıq yol bölüklerde avtomobilla köprekken, ləkin alaydı, tosıp qalan əhvallar yoxken, toslanan boşçırlardın ünümlük paydalınıp gelişini ümit qılımız.

Hürmet radio anlayıcılar, sapranızı bir sırdaş programımızda oranlaştırılgan məzmullarını anlatışın davamlaştıratımız, MD radio sayayıdı sayıbımız teqtanladı buludu. Bu sayıbımızda altın küzdeki turban tuyuq mazar kenti haqqıda sözləp berir.

Şinjan tabiatının etibarlıq balısı. Hayvatlik Tianşan'dan bir bayan tarım oymalı kırıcı. Güzel Kanas Gölü'den hayvatlik yalpın takıcı boğan bu güzel manzarla kişini hayacangı sanmay kanmaydı. Tianşan etkide şadiyanı usul hareketler bilen kişinin yürek tarını çekidigan nakşı sadası bir gevdige ayrılık getirdi. Güzel Şinjan otta kızgılıkı ve merdanlıkı bilen sizni közleriniz ve kalbinizde huzur beğişleydiğen bir meydan katlı ziyafetki teklif kılıdı. Kini, güzel Şinjan'a kadem taşırıp kılıdı. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu sizni Şinjan'ın güzel manzaralarından birlikte huzurunuzu teklif kılıdı.

Qatalik dostlar, Sapranzı Bistardaş programımızı akırlaştı. Programımızı yoxdurup anlığınınlağı köp rahmet. Sapranzı Bistardaş programımızın Şincan Radio Televiziya Stansı'nın yeni tarat qoyabdisi Sılı Uşetin'nin qayta anlısınızın buludu. Qatalik dostlar, Sapranlar Ravan ve Bihatar Bolsın programı riyasaydısı Dilraba Anıbar.

0: Beijing vaqti soat 12.
1: Avtomobil turmuşumuzun ayrılmaz bir kısmına aylandı.
2: Bunun bilen turmuşumuz rengarlaştı, katlışımız kolaylaştı.
1: Elbette avtomobil hakkındaki paranlarımız mı hele alıp kaldı.
3: Amırak avtomobiliniz hakkındaki türlük bilimle, avtomobil sahesindeki yanılıkla, sefirinizdeki ihtiyaclık kuşurla, Menin Avtomobilim programımız da.
1: Menin Avtomobilim programımızı, avtomobili yakışık gördüğünün doğru tanışı.
3: Menin Avtomobilim.
2: Menin Avtomobilim.
4: Bu programını Tırt Soda Çekti şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın boz kanç yirik edipini birer Tırık ve Tırık.
5: Yani şu Tırık ve Tırık'ın gibi mi?
4: Şunu akmamay, bir tıkılıktın, yedi tıkılık çıbağın Tırık ve Tırık yürüyüştük tıklarını burun dadam işiltirge. Hem de ben işiltirge. Bunu dike balam işiltirge. Sakal ağaçtan süt yakışınıp, sılıkla sopunu koşaldı. Bahası yanını özgermedi. Ecdattın evlatıkçı işiltirginimiz mengülük Tırık ve Tırık.
2: Bu programını Şinhua Janubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ın əslik kəltiriş, çiş, ündürüş,

0: Allah'ın işlerinden, özlerinden, hem işinden güzel buluşunu ümit kılmen deydi o Mahmutcan. Ay işkili pekat estaydı, gekmeydiğen bu hapsilacım o. Birinle akmer var etna, moylarını sürküs bakıraydı sanla. Yani birinle ayıllarının çoşmayı ba. Çoşmayını lüngügü sürüp sürüs bakıraydı disanla. Mişinde estaydı bir sora vatsa o karşı taraf mı başını bakırdı işte.
1: 2015 yılında sende verme 33 bin kilometre manga andırdı. Bazar basa sat 15 bin katra. 2023 yılında kablak CP bankatta 120 bin 125 bin katra. 2023 yılında MG yatırıda 55 bin 60 bin katra. 2017 yılında Kaan Oğuzhan'da 15 bin katra.
0: Makul buldu. Rahmet. Yaşılıktın bul dedi. Biz hazır Ürümçide yeni hualin, konu hualin deyip ayrılamdı. Safa körüp akayıldı gen deyip bu kayıp. Aşındak yeni hualin, konu hualin deyip ayrıldı. Konu hualin basanla mı buldu? Yeni hualin basanla mı buldu?
1: 2015 yılında Laman'da arba alanında 25 bin 30 bin atırabdı. 2017 yılında Kaan Oğuzhan'da 15 bin atırabdı.
0: Makul buldu. Rahmet. Şimdi konu hualin ma şehir içi yakınırak bir taraf. Yakınırak bulu demdi ya hesapta. Yi ma kanç bula etrafı da bula deydi Obdu efendim. Evet tuttuk buna. 2015'niki bir ucu senliğin bağı kanç bula etrafı da bula deydi Tursun Can Usta'ma. Manma evet tuttuk.

0: 2019 Livina gaz yok, bu maşını satay degen dep. Cüret efendim bu sizin maşınınız bahalap oldu. Bunu satılgan uçurunumu bir kur ilan kan bulduk. 2019 gaz yok Livina kızı kuşlağı kalsa numaralan ayrım evet bir yerimize.
1: Yo sen gör Tajiron ne şu bağlı da yapıp bir de olsam ben anlayamadım ya. Bağlı mıydı mı ya?
0: Ya bahalı değil. Tajiron'u bahalap bulduk. Hani? Sana? Ne?
1: Çıkımız bizim işinki kömür edaptı 110'dan. Şimdi 11 metre Salim Pajero videosun. Gazlı adaptör 30'un 35 etrafında.
0: 30'un 35 etrafında pahalı.
1: Şimdi 15 metre Beyoğlu Salim adaptör 10'un 15 metre etrafında. Şimdi 14 metre Kiyosik yaptığımı atlattı. 10'un 15 metre etrafında.
0: Makul buldu. Rahmet. Acil yiğini bahan.
1: Şimdi 15 metre Beyoğlu Salim.
0: Şimdi 19'un 2.

Hazır Guanghui görgünün Hongshan Lu tarafka janob shimal yönüşü bək tosulup getibdi dostlar. Minhua Goçidin Hepingnan Lu tarafka janob shimal yönüşdüm tosulup getibdi. Yashan Zhongluğun Chantanjang yolu janob shimal yönüşdüm bu yol beləkdimi tosuluş görülü getibdi. Cuma, uçurladım mı bir ünümlük bayır.

0: Eskimo 15 inç eğri şurada 50 gresim 60 mikrat rabdi. Şunu 20 inç karola normal ayın maşası da 50 gresim 60 mikrat rabdi. Şunun o ilçokuzun liğinine azaz yok. Azaz badabağın karıştı buldu.
1: Bu maşınımız 7-8 bin koy etrafı da pahalıydı Cüret efendim. 7-8 bin koy etrafı da bulundu da.
0: Abi, 700 yıllıktan 2019 yılı bağlantı koydu, 2019 yılı da. 7-8 bin koydu.
1: Ha, 2019 değil mi değil mi? Bak, hemen kaydı, evet, eskertip.

Keçmiş mi deydi hazır aerodromdan kıra ilip aerodrom sürat yolu bilen Yüçen otları şimal yolunu besip Cumru şarkı yolu geldim. Omon Musab 35 kilometre yol koşulun işte şünçilik ravanken diye uçurulan yollaptı. Rahmet sizge.

0: Sizden de kaçıyormaysınız bunun da. Hem de anda boğan çok bir körü yutumuz de. Ama Mehmet İbrahim bulup kaldı mı, ablamet İbrahim bulup kaldı mı, biz pek kirşanmaylı bulam da. Çokum başkalarının isimleri kazak, örmet kullanılmak ama. Yakışma Mehmet Taka, İsam Kam, kemmedim abi gün de. Üye kim deydi o beni kemmedi de. Vay vay vay vay vay vay. Üye ma uçurlarını anlatıp okuca birdem çikolatladım de. Men ba, kanda geplerinle bulsa desenle buludu de. Dilmurat programımız bam yok yok o bırak programla yok ha. Golcü taksi.
1: Yani ben şimdi restoranı aldık diye yol ders dosta pişti ama maşinimi yolu otta koydu falan. Şükür et kılavuz tarzı. Bir ret çıkarmış ya meyadır.
0: Maş kakşığınızı özgüreydi karşı olsun biz. 10 yıl oldu kakşığa otuttuk. Özgüreydi. Anlamaydı abi Allah. Baptık hadi akılımız hem de. Bügürdü taksi edip gittik bana otumu. Acaba yok yapıp gittiniz ne çıkın buldun? E kurban can. Maşınız bana diye. Ne çıkın buldu mu? Balladın bir soru bakın ama ne çıkın buldu işler vat kalın ne? Özünüz anlamayız ki yani anlamayıp ne çıkın buldu deyip deseniz bulmaydı. Sen misiniz balladın soru bakın deyme. Bugürle kandarak durup atıdı. Akırık'ın ki gülülleri çıktı mı? Öyle ki küçük gürük'ün ki akırık demsile. Bugürle yakıştıram da uzun baptı bağımı gülü. Ayrı durumla kurulup gitti bir yer bulamadık de. Tamam. Gönep gitip siz baptı. Mahmut Can.
2: Recep Tepe Belkare, Zeynep Azat Kulma. Sularını aldı. Lok kılan tutarken.
0: Mandakta kurban can.
3: Ne olup ki kanda alamazı yaptım ben. Ben koyu vakta. Sağlatma. Beş on tuyak koyan da.
0: Ak koyma kar koyma. Mal taka yakışma kadar avalan az mışın. Nenmendin daha bazı taraf ki meşte maşallah intayın ki. Nenmendin daha bazı taraf ki. Aygül Tor taksiyona baya uçuyor. Rahmet. Nur dünyası ben bayramdan paylandım. Mışında yerlerde çöğe gülüp de. Siz bunda yani bizge evetsiniz karan. Ve bu maytak kuşa taşılığı bu. Sel tumanlık vaktir miyim size baptı Nurdun. Bayramlık demel işte ki sayıatlarınız köngülü götüp de. Galibiyet yolları koşuyun işte ravan ki. Kız korulduğu paktı tegeş anlavatımız deydi Mehmet Can. Karlaylısı mihmanlarımın tamakları bek okşaydıken muhitimi bek rahat de bana. Karlaylısı söyleyen kua mihmanlarımı berip özünün tesiratını sözlepti. Mehmet Kemen şekil toşuduğa yük maşin saydayım aşı tağ durağı kitip arama. Tağ durağı karab mağandım koskumu baldırak tamak yaval diyem bugün sizin programınızı anlayman de. Yolladı bekrek dikkat kıyasız onda asacı mı? Çeper taksi Alican.
4: Ben de yaptım ama yakın yolu sürversem. Nikah görüştüm. Suyda sokuşa yolla koşuyoruz. Ravan.
0: Buldu rahmet. Hazır küzlük dekhancılık mezgili köptüken dekhalar radyo anlaşı dekhancılık oladı da. Radyo anlavatkan dekhalarının köngül aramı bir nakşa ansak oladı. Buludu. Kaysi nakşını koyup esek buludu. Ve altaka siz programda çükendik neymiş kılsız hoşuracağım o kepte uçurduk programdan çükendik. Ben programdan çükendik. Her kaysi programlarının makallarını tahrirleyim. Tahrirleyip, imza koyup, yollap, şimmit ilanı körüp, şınkı kılıp, legendek işle alın. Bir de emdik eş oldu. Ak koyma, karı koymasam kızıl koy deydi. Tatip, evet, kurbanca koylarınızı körüp bakaylı. Kancılık kızıl ki. Akra kızıl mı ya karra kızıl mı? Vürümçüde kıçka aşağına atım dedi. Bu hayatı kıkva ey. Donkanşan 833. pifa bu dedik dostum yaz. Kayarda kayarda kıçkırmatsız. Neymiş kız kık ne? Bak varançlı kız isken de valla karganda ya. Adıl son serinin aldık yollarda çombaza karab mankoyunistan maşini selküp leken tosul iş yok digen uçurunumu tapşırıp aldık. Yine devam noktordu. Dostlar uçurlarını yolu sağına boludu. Sımsım yamgur degen nakışını koyup vereyim. Barlık paktı teri vatkan, almı üzü vatkan, it zeri kışları dişle vatkan anlısı. Valla islaga. Bağının havası, tennin davası, ozur bir işler, bulbul navası. Degen nakışını koyup versem, kanada da isla. Paktı karının gül kızı degen nakışını koyup verin. Ufkan mağulut dedi. Paxtıkarının gül kızını anlamışla ya ki kayısını anlamışla. Ya ki mal bağının havası mı?

0: Mesuliyet can anlayıcılarının birden bir tanışı. Birden bir tanışı. 107 de tör. Katmaz Senat Radyosu. Katmaz Senat Radyosu.
1: Bir yüz yette de tüt Katnaş Sanat Radyosu.
2: Yollarınızda biz hamra programımızı. Programımızın işilt bakallarını hamısı maktadığan dost buradara da bir-birge tavsiye kılığan Esil Abdülfoko Abdülleri Alayda talep kılığan. Onun başka şincağındaki an esiltem izleş bağlayetimizde Akmervayt Unyak Gürüç açık sularını işiltip mihmallarının alkışıqı erişip bilvatkan tamakları hakikaten temlik ve okşaydıgan bahası muhafık. Mehmanlarım aşkansı tavsiye kılımız. Mehmanlarım aşkansı ma Fulivendin ki Çin'de Hınçan olarak rayına kayrıldığın yol böyle ki de cuma. Mehmanlarım olsa mehmanlarım aşkansı kapırışını unutma kayısla. Ondan sonra ma taleplenmen de depreye. Sımanlan depren buldum Alımcan. Pahtılıktaki gül kız deydi cuma. Rüşengül Kaskaya'dan yol kavri Guçan Vandan aldık yollara Vandaydı. Şebnem Bağ'ın havasını yakış görürken Numin Baba Bağ'ın havasını yakış görürken Osmancan Paktikar'ın gül kızını anlaydıken Kayser'can mı Paktikar'ın gül kızı Doğusu Allah diken dostumuz mu Paktikar'ın gül kızı Memtimin taksi yoklu bir nakşın telak tuttu bizde yok nakşını ya Biz mayam işki nakşının birini dallan alıken tok
3: Örümçülü yolu süremezdim Tevanda atırardık yollara Vandan
2: Şuna olan Paktikar'ın gül kızı biraz zıkırak tek durdu hocam. Riyasetçiler yakışımızda 2025 yılının nur diken karı yok bana ola. Feridi Sayat İdarısı'nın takşi maşinisi 20 yıllık soğurusu ötküz vermediydi. 2025 yılının Kia Feridi Sayat İdarısı'nın ki takşi maşinisi bakken taksi maşinisi 20 yıllık soğurusu ötküz vermediydi. Kaysan alısla. Aladığım ballarımı 18, 4 tane 9. 24, 611 bile alakılsan la. 18 4 tane 9 24 611 ile alakalısınlar. Edil kiyimleri bayam sualınızı cevap vergen tok karan bu dükkanı xeride girip kalan okşaydı edil kiyimleri. Bugün Kaşkaya'dan örümtik oğlu maşinimle manga yolla kandarak to. Oğlunuzu telefon kıpırına kaya girek geldik ya. Yolla yakşı. Bir heterlik dikkat kıplamansa ama Kaşkaya'dan örümtik manga yukur süratlik taş yolla deşkandak tosuluş katnaşı çakış akvalları yok. Endama örümceği az kaka baktırasal boranın küçü bek küçüklüğümüz mü azarak ba. Bir heterlik alay dikkat kımansın. Edil giyimler anladınız mı? Anladım devletin ha yanı bir heriye de kere kaldım ya.
3: Biz yedirizde tozik yolu kavrayık. Karbaylanma yolu. Karbi yolu kızı, sıskan yolu kızı kardım yolları var.
2: Makul rahmat ya. Biz anlamaya kalamdık da bazı anlı uslanı. Kayıt deyip gittimiz de. Hoş. Nim buldu bu meridyanın bir uçuru vakem oku bakayla. Cepa çektiğiniz harımı kaysız akka selametliğiniz dikkat kılın. Makul makul sevi çokum dikkat kılın ben. Çokum dikkat kılın ben rahmat. Ben Yusam Kim'nin dere döresini anlayayım edip.
4: Ye. Bu bir umdan mezmunlu kalayım kan kınmaylı Yusam Can. O dere döreni itidigen vakit badi. Ömer yasacının gibini çenme vatam sile ya. Mağur yasetçi çöndürenmeyi vatamda. Babu işki nakşının birini tallanla dese, birisi dere düre digen, birisi billi oynap çoğun bulduk digen. Ma işkiden birini tallap verinla deydu. Vay.
2: İsamka, kanday kılımız ki bula işki kulak dişki kıl anlavaldı ki emdi. Bıptu ama hep için gel koygunuzun hoş olduk. Bəri bir hazır 13'ten 43 yıl demez mi? 45'ten kim koyup verelim ona şimdi?
3: Yağız İbrahim mi? Azat kılımız Mehmet'in başlatılan mağazımız Dabıza mağazım işte yaman eğilirsiz hep yaptayım aşı yamancı. Ben
2: Buldum anda fışırlarını vakti vakti yetkizip durayla bazı anlık ustalarımız şu öyle bilgi karab keti vatkan basa paydalanıp kaldı cuma. Turguan.
5: Karizde tutet riyasetçe, başlattığında hepsi de olsun, Aksu Baynarsın yumuşum etsem, Aksu Baynarsın Hamdettir'e hoş gülüştür aman. Taksi maçla taza diyende kira yok, Aksu Baynarsın ağacıma taz yasayına tala tutuştu mu?
2: Doldu rahmet. Ya şu Paktikar'ın gül kızı diye aşı mısralarını kaysanla dep bir alayısla. Ben taz isim kalanmadım, aşı bir mısranla kaysanla ok bir alayısla. Lay gül kızı. Fakat ma o nakşı yüceğirinle yakşı dostlar bir gınış bakmam sizler. Sizlerinkini anlap bakaylı. Onun kendini koyup bire ya. Yaşan conlu, yaşan nallı koşuluniye dravan ke dedim. Aç paktikarını gül kızdı ki aç. Aç tekisli fakat isim kalan mağdıma. Sizler bir depek anlatıyor mu? Azırak gongi gonga olan anlatıcı bu anarlıkta. Dongjin Changlu Gaoja Shuangxiang Changtong deyip bu çöre yollabdı. Ben bir bakım kalı bir yol okşaydı bu.

0: yollarımızda biz hemra programımızı. Hoş, anlıkçılarımız biz begen tapşırıklarını orunda ayıttı bana. Konkur görgünün kasırki yollarda Çoğbazak Karaman Gönüstü'n maşini köp. Tosuluş bağıma uçurdum paylanıp kanalına. Yüsen Can, ben size gınış berin dedim, iz berin demedim. Mesbuğun de kılayım ben, çay tuttun mu, şarap mı? Kendi onun paktikarını gül kızı diyen gel. Kendi cevulan.
1: Nazım İbrahim, bu yolunun tosuluştan severdim. Aa, pelikan ol, köpü tırmak, kızı tırmak, yeşil tırmak, yanım oldu, kızı köpürsen beni ver.
0: Oldu, kaysi yolunu tosalgan teşin yani bir anlayıtayla ha?
1: Hadi bırakayım mı? Azat kırmış, Mehmet'in başlatılan mağazımış, Dabaza almakayım işte, yaman yeri tutup yaktayım, aşı yamacı. Mesela tam altı, kutu, kutu,
0: kutu, demek, nen mündün Dabaza karabman kayılmış. Bunun tosuluşun sebebi?
1: Hadi bırakayım, bu yolunun tosuluşun sebebi mi? Pelikan ol, kutu, tırmak, kutu, tırmak, yeşil tırmak, yanım oldu, kutu, köşettim beni ver.
0: Oldu, a yol bölgedeki fıçırdan önümlük paylanıp kalayla valla. Edil kiyimlerinin balısı bugün Kaşkar'ın Ürümçü'ye yaptı ki hazır şeker kölge verip de bükörge verip konuduğun planı bak ya Ürümçü'ye ayet keşkiş baralaydı ayet keşkişe hatıracağım balon. Havcin Huayan yol bölükeni bak Fukan Kutsuzki Havcin Huayan'ın aldırık yol bölükede iğir tosuş bak ya. Mahun yudun bu kalıksın. Bolu da biz mi münasebetlik orla olan bir alakıl sayılı. O adıl alımcan. Alımcan. Vay, gınış beri alırsan, bir sana ıskatı, bir sana yiyecek bana. Ablız yakış kıldık deyim benimce.
2: Sulbuk de tuttun çay, taht karnım ey kızı.
0: Ne yakışa?
2: Bütün kıya tulum ay, kızım tanım yurtuzi. Kızım tanım yurtuzi.
0: Ey acayip.
2: Mest olgan de pilimen, çay tuttun mu şarap mı? Çay tuttun mu şarap mı?
0: Ey acayip ablayız acayip. Bana Osmancalı bir aile kişilere Ürümçü diyen küçüğe karab mandok, mangaş radyo anlap gitip aramızda. Bir de zehirik meclisle. Bizim de ağını koçularımız ba. Gülenber'e. İt kalk şeyde.
3: Kusuzluk dert kıydın çay, Bahtikar'ın ırkızı, Bahtikar'ın ırkızı. Üstün kuya dolunay, kızın kalın yurtkızı, kızın kalın yurtkızı.
0: De tabi nakşilerin anlısanlığı mı keyfiyatlarla götürülüp kaladı. Cuma ağını koçular ha. Hoşmanın kendini kege yoluşçuları bası bir itip onun kendin. Bayan bu nakşını anlayıla. Rahmet, rahmet. Gülenber ölen Abdüz Efendi sizler köptün köp rahmet.
2: Suzluk be tuttum kez.
0: Oldu kim bakan bu?
2: Taktikarının gül kızı. Taktikarının gül kızı. Üstün boya tuğumlar. Gözüm tanım yol tuzi. Gözüm tanım yol tuzi.
0: Bu şimdi nakşını itkan. Alım, malım, anlısam de, ha?
4: Siz yeterli çoğun, hodı da yol kaybı. Kulpar yolu, karıbazat yolu yakasın, nöngre yolu var, nöngre yolu, kulpar yolu yakasın, tapayca yakasın, sırakları. Kulak yolu, karapmağın yolları var.
0: Buldu, buldu. Abdikerim dedi, şimalı dost yolları, bayın kolunun, Sifendaşı yolları, Sifendaşı garbi yolları, ravan, ravan, ey dostlar dedi. Rahmet bana nakşı etçi, oyunumuz katlaşkan, anlı kutsula silahı, köptün köp rahmet eğitimiz, ha? Adıl canımı itib etken budu, kandakta.
2: Kızılıkta tutun çay, Bahtikar'ın gül kızı.
0: Bahtikar'ın gül kızı. Bu gül kızı desek, özgertme anlatıcı valla.
2: Bahtikar'ın gül kızı. Gözün kuya tulumay, gözün tanrım yurtuzi, gözün tanrım yurtuzi.
0: Vay rahmet Adılcan, rahmet ey!
4: Karıcıda tutturuyor sesim, aşağıdan daha güzel olsun.
0: Uy, tuhtanma, ufçurlarımız yanılıp gidip kaldı ya.
4: Karıcıda tutturuyor sesim, aşağıdan daha güzel olsun, aksu baynasın, yolu sürbetsem, aksu baynasın, katnaşı diyene, kuan zekatın kalpinde. Atmasakları kan edilir akılsa, diğerler yoldurup mamsanı kız koymak kadar da paylaşılmak.

0: Алтын күздікке дөләп айрымыда, күзән Шенжанның күз мәнзірсі әқиқи намайан болды. Яйлақның хавасы салқын ішіп, күл сулыры еніму сүзікләшді. 174 Қатлы Сәнәт Радиосы сізге шуны әскәртіріке, өз автомобил саяхетіде чарчап автомобил хайдыма. Автомобилны асты сүрәтті хайдап, юриш жолыны игіру алма. Саяхетті мәнзірі районларының тәртіпігі рая қылып, мәдіні саяхетчі бол. Бейхатарлікні өзіңізге хәмра қылып, күзен мәнзірлеріні қолдың бәрді.
1: Бахарда рәңгарен гүлі бізні ғозырландырса.
2: Күзде сүзік асман вә тұлым айның güzelliği қалбімізні рам қылыды.
1: Язда салқын шамал yüzlerimizi сөйіп өссе.
2: Кышта аппақ қар егіп, мол осылдың дейрәк беруді.
1: Біз манымышында тоқтамай алмышып тұрған төт пәсілінің әр бір күніні сілебілен радио долқылары арқылық сырдышып өткізіміз.
2: 107-ді төт қатына сәннәт радиосы сіз басқан yollarda әр вақыт сізге хәмра.
1: 107-ді төт қатнаш сәннәт радиосы.
3: Yollarınızda biz hemra programımızı. Hoş anıqtılar, qadaraq naqşlarını hazırlandıqlarmı? Qaysı qıl şəkildə qayalar ketib atqaş anlavatsızlar. Uçur bəs ana boladı. Şau ey bu özgərtibli tipdiqo şau ey. Siz başqa bir yerdən tepib bu paxtakarının gül qızını. O pitillaydı tekstini özgərtib qapdı. Cuma şau ey tapşırıb aldıq lekin. Abdirim Rozi boyalarınızda sozu boğaz boyan balap getipsiz qo. Bayatıq naqşının üstigimni gaq qılıb olmadı de Abdirim Rozi. Naqş degen degen gaq qılaydı doq. Bu Abdirim Rozining demek joqni radiosi buzilib qapdi ki hozir birini setib apdi endi uchi berib turma deb yollapdi qizgin qarshi ol emas uchur berib turing uchi berib turman. Rahmat rahmat. Mana mushunda radio anglash qizg'inlik yuqori do'stlarimizga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz ha. Abdikerimning baga uchur qarsaq Shixun g'arbiyli do'stlik janob yo'llaridan mashin sal ko'p degan uchurni yollapdi. Musajan Tilvaldining kefchori qarsaq Qashqarning yo'l uchur ekan ha, Ishbarxon bog'ichidan oldidan Chavak mahallasigacha yo'lni asosan ravon qizil chiroqni hisobga olmagan deb. Chavak mahallasida mehmonlar mashxon su Chavak mahallasida qodaymi? Mehmonlar mashxonasidan Qashqardagi Chavak mahallasidagi Qashqardagi do'konga kirib o'xtanglarmi? Ajoyib katta deydi, lekin biz suratlarning ko'rdik. Mehmonlaringlar bo'lsa mehmonlar mashxonasi qopag'aysizlar.
4: Beijing vaqti soat 14.
1: Avtomobilda, uyda, shundoqla har joyda 107.4 qatnash san'at radiosining programmalarini angling. Xushol minutlarda, ko'nglingiz yerim chaqladi. Yordamga muhtoj vaqtlaringizda yanada 107.4 qatnash san'at radiosining programmalarini angling. 107.4 qatnash san'at radiosi sizning ehtiyojingizga har vaqt quloq solishni xohlaydi.
3: Yollarımızda biz hemra programımızı davamlaştırabatımız. Ben Mevlut İbrahim. Hoş kaderlik anlıkçılar çüştük yollarımız biz hemra programımızını işiltip akıllarının hamısı maktaydıgan. Dost braderler beraberge tavsiye kılığan Esil Abdul Foka Abdulleri alayda talep kılığan. Onun başka Şincan'daki en esil temin izleş pahaliyetimizde Ak Mervayet Unyak Gürüç açık sular hakikaten ait esil o üyeleri işiltiyordunuz. Demek manımışu Ak Mervayet mahsulatlarını işiltip Tamaklarını acayip okşutup çıkarıp atkan, mehmallarının alkışı girişip gelip atkan, muhiti güzel. Tamakları birbirisinin temlik, mehmallarım aşkansı tavsiye kılmızı mı? Mehmallarınla bolsa işkilenmey, mehmallarım aşkansıga aprep tamaklarını yap. Sınav baksanla tamamen boludur. Onun da başka programımız ne? Anlı koçularımız yani toktama fıçır berip atkan, fıçır beremizim radyo aldırı oturup anlayıp atkan, dostlarımız alaydı kullugan, alaydı talep kılgan, ve biz bilen olayda hem karılaşkan desek tamamen boludu. Şuna radyo aldırı ki barlık anlı koçularımız gümü köpten köp rahmet etimiz. Hazır bana aldın ki bir saatlik vakti ahırlaştı programımızın keyinde yani bir saat silah için tolumu könüllük, ehmiyetlik, mulazimet kılış maksı da bana programımızda devamlaştırıp ketibarımız. Dostlarımızın ki kılavatkan işlerinin ki umuşluk buluşunu ümit kılımız. neticilik buluşunu ümit kılımız. Dehkallarımızdan etizdeki işlerinin ki mulu sulluk buluşunu ümit kılımız. Özenle oylağan dikidek güzel külle. Özenle oylağan dikidek arzu oyunlağa. Şunda çıraylık yetişenlağa çın kalbimizden telektaşık bildirimiz. Hoş anda olsa Abdümobil Aydap yol yolladık etibatkan dostlarımız. Örümçinin ki kaysi yol bileklerde tostuş bağ. Kaysi yol bilekleri içildi. Kendime Fukan Koçsinin ki umumi ahvalı kanda kırak bayan bek tostulup kettav atat onla. Onundan başka nenmindin da baza karabmanga yolunuştu mu? Şu katnaş belge çırakıda tok yok boğallık sebebinden tostulup kettav de atat onla. Say yolunun çoğu Hongsan karabmanga yolunuştu ki ahvalı kanda kırak balı atıdı o. Yeni bir semay şimdi bu bakçının ki Şimigü Bağçı'nın aldırık yollarının akvalı kandırak bolu batıdı. Belkim Nurgun anlıqsırımız şu yolladı bayan biz tılgağın yolladı keti batkan buluşu mümkün. Daha olsa Abdümobil'ı çıxılı anlaydığın anla bir izzetli töt bulsun. Programlarımızda anlapla yol uçarı beriş adet ona kaylansın. Abdümobil'ı çıxılı 177 töt Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş yol uçarı beriş adetinizde aylansın. 174 Katna Sanat Radyosu'nu anlaş cereyanda gözünüzde nurgun akt özgürlüklerinin varlık kegellikini eskılısız. 174 Katna Sanat Radyosu'ndaki yıkımlık avazladın huzurunu, mol mezmunladın haberde bulun. Onda olsa anlıkçıla yolu çörü berişini silahı tapışırdık. Eğer yolladı kitli bitiş cereyanda kıyıncılık yolu sanla, yanına bizinizi sanla buludu. Radyo aldır ki, başkalarına yardım kılışını kalaydıgan, yakşı iş kılışını kalaydıgan anlıkçılarımızdan yardım bilen sizlerinin yolladaki kıyıncılıklarına lağımı hemden bol alayınız. Hoş izzak

0: Xoş anlıqçılar mənə, naqçılar bilən, səbranla qamıra bolu vatımız. Dostlar, bir tərəbdən toxutmaq uçurulan yolla vatıdır. Onda asa, həm də azraq bir uçuranlı ütəylə, 14-dən 35 min dətdi, 14-dən 40 ötküçü uçuranlayımız həmsə.
1: Yol xəbri, bülün sörtü üstə yollura, cüzül ki talmanqa yollura van.
0: Maqol, rəhmət, örümçinin yolu şirik, vay, nimanda. Ya, püki, anda demən, şunun da payızı, uyu. O demge biznesi yaratmak testisi ne mi deydi ki? Depti mi? Ne yapıp demdi? Bu öz ağzından köz karış. Şunda peyzi nakşıdı demdi. Sizge kandarak nakş koyup etsek yaraydı kandı. Dene peki. Sizdigen nakşını koyup etsek başkala şunda deyişi mümkün değil mi? Hem de şuna kandalık ki. Bir adam bilen bir adamın ki tallaş okşaşamaydı. Lekin anda mı? Denk gelseniz bende. Ayaşı nakşı mı? Anlap kalsa. Set demdi. Abdikerim
1: can. Allah'ım bir yüzyıl tutup yolcu kerem ben bir çekim davalınızı yaksın mı?
0: Yaksa.
1: Yolcu kerem ben huar goda. Allah'a bir katıra hakimi.
0: Huar goda buldu. Eskar doktor neyle git bağdınızı bek çıraylık gibi. Bu iş hapınmay valla süret şıpin evet ki baktıra. Şunun çöndür sözünü yollu ve sana bulamdı. Ama süretlik uçur onların iki çöndür işini biz anlıksızlar depesek. Çünkü bunu melli köreleyme nöbetçi mağarırmız. İşkimiz de köreleyimiz. Kalkan radyoldur ki kürenmeydi. Mesela Muşnan'a bir işki kız gebni kılavetken olsanla ben bayram ezgılından dayak bağdım. Hakikaten ne açıraylıkken. De, bunu körüp bizim hakikaten ne de bu? De, oylap kaldım eskari doktor. Yani Muşun'u siz mi doktor oğan dikin bir resip yazgan dekile ya devetseniz ağzınızda. Ya bir işkili hatizi versiniz bizim Muş'u süret haberinin çöndürüşünü Muşu sın görüntüsünün çöndürüşünü ballağı devetsek köyüren misin mi bir bizim tesavvurlarımız, tesavvurla bir işlerimizin anlap kalabı oğuy diye asgar doktor, asgar doktor. Onda asa mavu Nurdun yazın siz mi neydi ki itibarı siz azar? Sizin bir ufşarınız beritin abi maytak kuşa taşı yolu mu desem bu ya emes takılıdı. Bir yerler okşap kılıp atıdı. Lekin maytak kuşa taşı yolu mındak takır takla yok diye. Bir kapınmayı bir verip etken bu sanılamış uçurumlarını. Cuma ben meyek bakan. Desana onun sıkı 14 minut sın görünüşken bu. Bana ablet efendim bu süret atıp evet de samsiye bitip de o deyip çüneyle bu samsından sürdü oğan deyken ablet efendi sana sık olsun cuma. Abdurimcan Rozi Üççak Krak geçtip özgürt kılsın. Bir umdan ısmanız bat olsa atanınız koygan. Özgürtmeyi mi? Bir umdan ısmanız varken de. Ürümçü taşkaylanma, Jodin Pipa atırapları, Ravan Mevlüt İbrahim, Azraq Şamal Bağdaydı, rahmet. Salam Mevlüt İbrahim, yakışımsız minin, bu cimengül. Boldulamış bir soru sanla kıran, uçur sanınız, uşkallık sanken, okuçken siz okuç bakalığınız sizge evet birey. Devamlıktır da tırışçallık göstereyim, bulam da. Yakışımsız Mevlüt Akam'a lazı üzgeç anlavatım ha. Ballarım bilen, ben anlavatım ya, devamlı avazınız yanırıp tutsun, dedim. Balları bilen birlikte lazım üzgeç anlayıp da, yakışı yaptı, lazım üzüp kullanılı, güzanlı lan. Güzanlı kullanılı, uzunum alıcım ha. Huangshanji'din beyni okuğu geldim, Huangshanji kaçtı bu, koç ölmüş yollara var, de. Gülşen Hanım, sizin uçurunuz bağmay kalamdı deysiz. Sizin uçurunuz badişi bir okuyuluş kazırak bir fırsat olmayı git pardı. İsam kam ayırıplanı tüncü oturup, Gülşen'in yumurun da buraya. Tüncü oturup ürümçü gibi erip kekendik ya, olacak kayıtıp dur ürümçünün. Şuna ola bu İsam kamı ayırıplanı oturup sen kandırak tesirat oldu.
2: Ve bu ayırıplan mı yoksa esken de, bu ürümçü gece, ürümçü gece, mangıca esel olduktu. Çıkıp mı şu közümünü çıngır yumup otarsam o bir saatleri berip kaptım ben de.
0: Ya şu bir saatte bakan bu sana tiz berip size kaytkandı bu kanda oldu.
2: Ve kaytkandı ze ama şunda rahat. Bulutlarını körüp bir yarım saatleri kip kaptım ben.
0: Ye bakanda bir saat. O kegendi bir yarım saat.
2: Ve doğru değilse. Ma baga vakti da yol sel yukarı kaydık ne?
0: Bana kör anma kallıkla şey almıştır öğrettim de. Paxtaga şanlavatkan ablikim yakan qatarlıq barlıq dostlar köpdən köp rahmat. Mana Asqar doktor Borçin Naisiga mana. Davatkan bolsaŋız şonda Borçin Naisiga kirishiŋiz oxşaydı. Ajayip payza. Yollarını aytı kengre azade. Aşı adamın beşiği taqaşqıda qolunu sozsula. Tutuvağıdak dəriz boğan oppaq bulutlar, bulutların bulutsız yerleri köp asman. Bu Borçin Naisi mi acayip çıraylı kalatta. Her kaysı nayelerge kiriş ikizir aşında kiriş yolları. Mesela bu şu 8 nayelerge, kılcının ki 8 nayelerse gibi 5-6 yılın aldırı badem ayı berberle bak. Yani kiriş yolun işi şünçilik çıraylı. Birbirisinin azade. Mesela bu şu Bortolağı kiriş ikizir mi yol mu acayip çıraylı kendi. Kenar ketken şu Galsukonlu'nun çüşüpla yolla azade. Yap yeşilçilik. Pakız yolla süpürülgen. Su çeçilgan, çırakla özgüçe edigen kokşar. Bana Asqar doktorumu demek aşa berip Borçin Naisi'ye kirgendiki süretini tatıp yaptık ya biz hazırlandık. Eyvallah, beni bir doğru çünanla acımam de, depemeyim hem de, işkandak neyse. Çünkü sizler neçin mün, ben bir tal, yetişip olan mı diyorum, doğru çünanla. Buldu rahmet. Ablimit malı mı bayan bir fışarı verir sizce?
1: Bayağı ki mağar altında Koken Şehir'in lenç alçı dervazı aldı. Maşını anç köpener. Yıllar yola. Hazır endinin Koken Şehir'in Şönüllü alçı etrafı geldim. Bir yerde maşınla pek az. Yolla yıkayın buradan.
0: Buldu. Hem de ikinci fışarı anasın.
3: Ma ayrı falan da uçuşa kestim. Kömürlük
0: olan biri yakışı umur Rahmet. Umurumuzda anlayıp hoş olunuz.
1: Bir yüze bitti. Hürmet Melta Koyak'ına kınavalınız.
0: Yakışı.
1: Şimdi servis olsun ha. Hürmet'in bir yolu dedim. Ağabey, Kuan Kulu Osman'a Cumhuriyet Osman'ın adıdan başına sıkıntı el köpürekken. Şu Halık Bakısı'ndan kayırıldılar. Şimdi aldım Cenab-ı Yönüş'te Aslan Bulu'a sıkıntı köpürekken.
0: Buldu Rahmet ha. Küldür top taktış. Küldür top taktış mı? Küldür top taktışken. Yakşı mı aile maşinesini netçil şuna yakamasa özlükten bopi boludu. Aile maşinesini kıran. Üşkettim uda. Mesela hem de yeni maşini bop kıyıp basa.

0: 6-nji üç qitim UDA iş qılıb 2 ýylda bir emas, ma üç qitim UDA ýyllyk täkşirişini ötküzmeseňiz özligiden bırak boludu yu, lekin namyňyzda öçmeýdi. Çokum bunu bırak zavoda ötküzüp bırak bolgandykyň resmiýetlerini anyň kändin aşy motorlyk gatnaş wasalaryny başgaryş ornuna ýollagandykyň namyňyzda öçüdi. Üç qitimlikçimi? Bu da 3 yıl emez. Mesela 10 yıldan aşkan maşin olsa, demek ki yılda bir kıtım şanyan kılıdı. Bunun da bu da 3 yıl şanyan kılmasanız özlü gidin. Bırak buludu, sizge uçur yollaydı bunun telefon numaranız bağlılık olsa. Hem de 10 yılının içindeki maşinler olsa, 2 yılda bir, 2 yılda bir, 2 yılda bir şanyan kılsa emez mi? Demi 3 kıtım şanyan kılmaya vakti de, yıllık tekşir etmeye vakti de özlü gidin. Bırak hop gidip. Canınız mı? Alkan can.
1: Sizden şunak işlep gettiniz mi? Mevlut Malim.
0: İşlep gettim. Hem de anlamadım sizde. Kosaklan toy kızıp çıkıp sizde ya. Keşke çileyimiz de. Ya kendi seyir kasat kavaş anlamadıkın akhetlikman rahmet. İzzaktu.
2: Senin oydun şeye gerciyorlarım aydın bari
0: gel. Ebe çöğen gidek uçur birine. Hile ayak badım şeyüge. Mayak mandım. Üyeye geldiğindek çıkarttı bu Tavuzcan taraftan. Dabaza taraf karab maşallah bek köptü köpteydi almasa. Tavuzcan taraftan Tavuzcan'dan ama Dabaza taraf karab mağayın üstüne bek köpken. Şiyonun içindeki aşkan içtiken zopiniz be kızgarlıkken o pul telemeye çıkarttınız mı telefonu götürüp. Hem de görüp atam siz Kayzon doğru taksi. Şipinhan izdep tepep aşu Şiyonun içindeki tender kirgendeki malakı. Sencin mimarxanasına birinci qayadan kirgandik, on qıl tirib tamaqlarım bek oqşaydı. Oşırıca işkimiz bir zopin işligen, eger kömügen masanla izdep sorab bir körüp qoyanlaça, balam da, Razni Azali.
3: Rahmet, Mevzika, isen tamna gümara rahmet.
0: Wow.
3: Barad, yol duçur kirleri gaya şaydışın.
0: Yaka yaka, ayırpılalla duç olmaydı qadette. Şidaça körüknün üstü, Xonsan tarabdın kelip şaşımını qayagildiğen yolunuşta aptım, Allah köpteydi Sulayman. Ürümçi bir kettim, yine bagağına çıktım, yollar avanka deyip uçur yollardı Abdirişt Efendi. Benim uçurum bağımıgan okşumamdı, mağol takasılardım, mukabat asa kandak hissiyatı baladı. Bunda mukabat asak, bəsak diye uçurlağı mukabat yok adette. Muhtarcan, siz ızıçıltırdı anlamaysızken de. Bizden sorgan, onun kendi asak, bəsak, başkalarına karım yok diye uçurlağı mukabat, bir ketmeyimiz biz. Çokum. Sizlerde mukabat olsa kandak hissiyatı bulamızı. Şunu da yakşı hissiyatı bulu sizler. Ama keyfiyat anlığa yakşılınıp kalan dek bir. Sizlerde mukabat olsa kandak hissiyatı bulamızı. Şunu da yakşı hissiyatı bulu sizler. Ama keyfiyat anlığa yakşılınıp kalan dek bir nes tip kalan dek. Oltun tip kalan dek yakşı hissiyatı bulu sizler. İkinci uçurunuz benim uçurum bağımıgan okşaydı ama mehlut kadep siz. Şunu da mehlut akınız iki uçurunu tapşırıp aldı. Ma ballak okşaş vaş vaş vaş yol uçuruları bulsa. Onun kendi biz mukabatını şap şap şap şap bir attık da. Şu an bizde mi kızıl kımağına ben neymiş kıldım? Mukabat ağıdık deydiğen bir sualını oturup koysanlar buldu. Biz mesela uçuruları köp boğan, etkendik keşkeçi tohtumayı uçur bəgən. Uçur bəmigən aletti mi mesela bizden bu şu programımızda aktif avaz koşkan mesela sorab emez. Başkalar sorgan suallara yakomuz bizdeki mezmullarımızın aktif avaz koşkallar verip gelivatımız mukabat ne? Eğer onda sorgalı ki adam bu mukabat belgül tutsak mukabat taktırgan şirketler işini takab. Dükkanlara cüerran da bir izip koyup abi çaremle beni kendin o vakti telefonunu ulap kaç şirketle mukabat var bizim veyran bop gettik mukabat asak oladı dedi Allah'ım. Şomuş mukabbatını kırık soru avatkan dostlarımız azırak bir çendiriş berik koyduk. Toğır çınınla. Bazıda özü soraydı ama da cevap versek ammısam ammıdım o. Künlü git getirik Allah'a batık. Toktağım alan bir çüneyli deyip oylamaydı. Özüra çüniş yazsın bulam da anıqıcılar ha. Ve itay canı bir yıldır koşulmuştur avanka. Dike uçurun ne? Tor taksi öryat evetipti. Ben bir şey meydan çöbülen sancının ağırlığı da bek çıkmam ben. Bana devamlıkmış oldu. Edim edetsiz astımağından bir maşını uçurup kaldı. Devamlıkmış da astımağından maşınlarımı yolu kırılı bir yaki başkalarını mangalı koymaya sürat çektim. Yüz yedi. Maşını bir kanda kısak 10 şıkılı bulan. Vay küçük rakaç 60'ın tövallı opkasa sürat.

0: күчтен катты мы капат? Кава үчін әмен тазық қағазырының дәрейтісі янымы йоқыр көтірілді. Ауа өткізішчалықы, су сүмірішчалықы яқшы болып, ханым қызланы рахат ес қолдырды. Тән күчтен катты мы капат? Кава үчін әмен тазық қағазырының дәрейтісі янымы йоқыр көтірілді. Рухия Абылқасым тәусия қылған бұл мәсулат дойындымы мас қадамды сетілуді. Алтын үзік мүкапаты сізіні сақлап тұрмақта.
1: Епек yoldaki Norki merkezi Tianshan'daki yeni sefer. Şincan Hainan Norki şehrisi 9. ayın 28. güne ticaret başladı. Orne Ürümçe Tianshan aeroportu T2 aerobinası da. Avrupa Asya'nın modu merkezi. Süpetlik mal, modini, güzelliğini namayan kılıdı.
2: Kadirli kanalcılar hazır 14'ün 56 minutu demek programımız ahırlaştığına kadar kaç minut vakit kaptı? 2 saat silahıyla sırdaştık, mumbaştık, uçurularına yetküzdük. Nemiş kılıp atkallığını bilip tuduk. Şuna dostlarımızı köpten köp rahmat eytimiz. Mayadı Mınşangca Ayu degen dostumuz. Özünüz mü doktor khandın çıkıp ızçıl anla atıptu. Mışınçılı küçür bəgidek alet kəginimdün tolumu kursanmen dapsız. Kəynige arzuyum üçün gayret kılımen dap ma ısımını bək yakış koyup siz. Gayret kılın. Radyo anlaş yakışı adet. Nurgun nesləgi eskılalaysız. Mesela kalınızın bazı bir gəm qüsülənin yeri turudu, bütün deyiklerinizi radyo qarasınız. Demek ki, hakikaten yaxşı bir tallaş bulup mu, öyde aram ilə vatqa vaxtlarda radyo anlaş. Çünkü programlarımız özgürüp özgürüp durdu. Mesela hazır silahı xoşdayımız, kendili qanuğu münasibetlik programlarımız ba, onun kendin aktif energi dolgan sizlere rahmet etkin ba programları ba. Cuma anlaşıla. Hemenlanın ki radyo çastotu anlanı bir izyette de tötkü doğrular programımızını yaktırıp anla vatkallık anlağı hem anlığın anlağı bulup mu yollarınız bize mire programımızını yaktırıp anlap katnaşkın anlağı köptün köp rahmet eytimiz yollarınla ravan bolsun radyo çastotu anla davamlık bir izyette de tötkü tursun. Ben programı riyasetçisi Mevlut İbrahim. Hayır hoş.

Cumhuriyetning tarix sahifasiga chaqnab turgan ismlar o'yilgan. Amdi men va mening vatanim Cumhuriyet unutmaydi sahifamiz diqqatingizda bo'ladi. Bu sahifamizda bug'doylikdagi sort yetishtirguchi Li Zhensheng'ni tanishtiramiz. Bir 1931 yili Li Zhensheng Shandong Zibo'da tug'ilgan. 20-ci əsrinin 40-cı illərinin başlarında yurtida açarçılıq yüz verib, kişilər dərəx yopurmaqı, dərəx qozıqı, samsaq posti, piyaz yıldızı yeyişki tayınıb can saqlıqan. O bu görünüşünü bir ömür unutmadı. Şundaqla, həmmə cüngülüqlərini toyuqdək tamaq yeyiş imkaniyyətigi iyi qılış arzusunu könlüge büktü. Bir 1951 yili Li Zhensheng Shandong yezigilik shuyanini bitkizib, Beijingga o'chib tadqiq qilishga taqsim qilindi. 1956 yili davlat g'arbiy shimolga yordam berishga chaqiriq qildi. 25 yoshlik Li Zhensheng yuk taxlarini yig'ishtirib, Shanxi, Yanglingga bordi. O'chaqda bug'doy dat kesalligi Huangxi daryosi yaqin rayonining hamma yeriga yamrab, bir yildila buğday hosolini 10 milyard jingdin artıq kemaytib etgan idi. Texni abarçılıq bolğini sırtın kelgen kesalgi taqabul turalaydigan buğday bilan yerlik buğdayni şalgutlaştırıp bir yeni sortni yetiştirishge 8 yil atrapida vaqt ketdi. Ama kesallik bakteriyasi 5,5 yildila yeni sortning qarşılıq kuchini yo'qotib etdi. Li Zhensheng o'chib bilan kasalga taqabul turish iqtidori kuchlik. O'chib bilan bug'doyni shalg'utlashtirib, kasalga qarshi turish genini akal qilib olamdi deb o'yladi. Ayni chaqda davlat ichida hech kim bu ishni qilib baxmagan bo'lib, o'rgangidek muvaffaqiyat qozonish tajribasi yo'q edi. U xizmatdoshlari bilan har kuni piyoda 20 chaqirim yo'l yurib, tajriba etizig'i berib, maysalarning ahvolini egildi. Qattiq yomg'irga qarmay, urug' selish, bug'doy urush, harva so'rash, don ayirishning hammasini o'zi qildi. Shalg'ut urug'lar bug'lanolmasa, ular etizlikda zo'ngziyib o'ltirib, bir tup bir tupdan tashirdi. Ba'zilar sug'uq suv sapsimi, ular tavrinib qolmadi. To'g'ri 20 necha yil o'tkazilgan hujum qilib 1979 yili Shaoyan 6-chi nomor oxiri yetishtirildi. U bir vaqtda 8 xil dat kasallik bakteriyasiga taqabul tura oladigan fiziologiyalik kichik sort bo'lib, husuli yuqori, sifati yaxshi. Davlatimiz bug'doy sortini yetishtirishdagi muhim sort ajdodiga aylanib, 80 necha xil sortni barliqqa keltirdi. Bu sortlar 2003 yılı kelgende memleket boyunca cami 300 milyon modun artıq umumlaştırılıp, husuli 15 milyard jingdin aştı. O yana xromosoması kemtik buğdayını qayt şalğutlaştırış usulunu icat qilib, əslədən nəçi 10 yıl kedirgan yiraq uruqdaşlıqlarını şalğutlaştırıp yetiştirişini 3 yılga qısqartdı. U ayni yillardagi acharchilikda toyg'idek tamaq yeyish orzusini bir ömür bug'doylik orqali ishqa oshirdi. 2024 yili Jungo Panla Akademiyasining akademigi, davlatning oliy pan texnika mukofotiga erishgan Li Zhensheng'ga Jumhuriyet ordeni berildi.

dünya bizge nurgun güzelliklerini bergisledi. Atrapımızda her güne her kıl tesirlik hikayeler barlık gelmekte. Eğer bu hikayeler sizni tesirlendirgen bolsa, minnettarlıkınızda ayırma. Kaderleşini ögünü bilin. 107.4 Hatnaş Sen'at Radyosu mehri muhabbetlik hikayeler bilen sizni tesirlendirdi.

0: Hayatlık yolu da talay uçuruşla buludu. Ata anımızın bizge mehir muhabbetini şahsiyatsız beğişli kallıkıga. Turmuşun bizge nurgun mümkinçiklerini bergellikige. Kalıp sadalarımızdan yeterlik cevapkı erişkellikige. Hayat yolumuzda başkalarının illik muamelesi uçurgallıkımızga. Bizge ilham bergen, yardım kılgan şu kişilerge minnettarlığımızı bildirdik.
1: Hayatlarının töylügeci, hukuki çekilgucudan bu hıracatını töyleşine talep kılış hukukluk. Lekin hukuki çekilgucu bu hıracatını töylep bulgalları bunun sırtı da deb belgilengen. Ali Xalq Sot Mahkemesinin cismani ziyan tölem delolarını sot kılışta kanunu tatbiklaşka ait bazı mesele doğrusudaki izahatının 14. maddesi da. Dabna xıracıdı, davanı kubul kılgan Sot Mahkemesi turuşluk cahidiki işçi hizmetçilerinin 6 yıllık aylık oturucu maaş ölçüm boyunca 6 aylık umumi sonması boyunca hesaplandı o deb belgelengen. 15. maddesi da ölüm tölem pulu Davanı kubul kılgan Sot Mahkemesi turuşluk cahidiki şehir bazar ahallısının ilkedeki 6 bir yıllık oturucu kirimi ölçem kılınıp 20 yıl boyunca hesaplandı. Lekin 60 yaştan aşkallarının yeşi her bir yaş köpeyse bir yıl kemeytilidu. 75 yaştan aşkallar 5 yıl boyunca hesaplandı o deb belgilengen. Sot Mahkemesi sot kılıp munda kargan. Fuqarolar hayatlık, sağlamlık hukukuna ege. Herket egisi hatalık ötküzüp başkalarının hak talep hukuk menfaatiga ziyan yetkizse, hukuki çekiliş cevapkarlığının üstüge eliş kerek. Hukuki çekilinguchinin ziyanının yüz berişidimi hatalık bolsa, hukuki çekilguchinin cevapkarlığı yeniklitilse boludu. Billa haraq içkende her bir haraq içkici özünün hayatının bir xatarlıkıya en yukarı derecede dikkat kılış mecburiyetine üstüge eliş gerek. Ölgüçeli XX tuluq haq talep hareket iktidarı ege adam bulup, haraq içkendenkin toksikilit haydaştın kelip çıkış ihtimali bulgan eğir akıbetine aldım mülterli yerleydu. Şuna özünün ölüp gitişi de asaslıq cevapkarlıkını üstüge eliş gerek. Cevapkar XX ve Can XX gın...

Dostlar, anlayabatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun sizge rəhmət etkun bar proqramımızı. Proqramımızı davamlaşdırıb atdınız. Yurtuğa qaytıp igilik tikligen yaş Xojanın qahvaxanısı qızıp getdi. Bir taş yol bir jayının tağ dəryalarını canlandırdı. Əsli məqsəd bir yurtni jolalandırdı. Dövlət yolu 219-cı liniyasının bütün liniya boyunca tutaşdırılışıqı əgişib, Altay'nın Ciminay Nayası, Tost yazısıdaki Çigra kentke özü avtomobil haydab kildiğen sayacılarının ayığı üzülmedi. Şunun bilen birge yurtuğu kaytıp egilik tikleşke ait iki aylamı barlıqı geldi. 25 yaşlı Xoja ilgiri Xanjo'da yeni taratqı hizmeti bilen şoğullanğan bulup, hizmet ritimi tez besimi eğir idi. O bir qatım yurtuğu kagende, yurtudaki yollarının ravallişip, mənzirisinin teximi güzellişip, kündün künge yeniçe tüskü kırvatqalıqını görüp, şehirdeki hizmetidin istifa verip, Çigradaki yezi kentki kaytip egilik tikleşini talladı. O bazar arlap ziyaret kılış, tekşürüş ceryanı da güzel Çigradaki tağ dalılarda istirahat öğütüne kemçil, sayacılarının yol boyu da aram aldığan caybonmaslıq, şu yerdeki yaşlanan mı istirahat boşluğu kemçil buluştak meselini baykıdı. Xoja yezi kentlerdeki kesip aldıdaki boşluğunu nişallap, yurtuğu boğan kızgın muhabbetini könlüge püküp, yurtu da kahvehane içişini karar kıldı. O igilik tikleş türünü yaxşı işleş üçün məxsus Ürümçiye gelip kahve dämləş ünlerini sesdimilik ügendi. Şu caydaki yezi bazarlıq hükümetimi onu bütün küçü bilen kollab, dövlət yolu boydaki öz avtomobil sayı aiti lagırıqı yakın caydaki bikar turgan hoylini onun işiltişige haksız bədi. Bu yıl

Yepek yoldaki Norki merkezi Tian Shan'daki yeni sefer. Şincan Hayning Norki şehrisi 9. ayının 28. günü ticaret başladı. Orne Ürümçe Tian Shan aeroportu T2 aero binası da. Avrupa Asya'nın modu merkezi. Süpetlik mal, modini, güzelliğini namayan kılıdı.

Dostlarımızın ki uçurlarına bir birlap uçurunla karapulamdı. Ha dostlar ma abdikerem. İtbak yolu körük asları Dabazan'ın etrafı da maşınla köp diye uçurunu kaldırıp da onun başka Çüntiyen, Davutcan, Mihrigül, Abdurrahman, Somkiçi, Katarlık dostlarımıza yaktırıp anlavatkan özünki köngül sözlerini kaldırıp da.

Dostlar, şunun bilen, bugünkü sizge rahmet eytkum bar programımızdı müşad ahırlaştırmız. Programımız yaktır bağlıgan, programımız katnaşkan bar çınlağa köpten köp rahmet. Mikrofon aldı da Gülbostan Abduqadir, nöbetçi muharir Ramiyle Ablimit.

0: Bu programını tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı.
1: Sakalın bolsa kançı yerik edipini birer Terek ve Tırt. Terek ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varıs markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili bulundu. Ecdattın evlatkıcı işletilgimiz Varıs markalık sakal ağışı.

Onda bu sadamlıq dostlarının abadke yol uçurlar qarapaqaylı Abdükerem Canan uçur qaraydıgan bolsaq Yaxşı bura yasaydı Jefal Nalu traplada Abdumobula biraz köprekkendige uçur nabatıbdı Onun başqa Çöntiyen isimlik dostumuz Abdurrahman Somkici Zöhra Adımız qatarlıqla programımızı yıqtırpanla ötüptü rəhməsiləge Yen davamlıq dostlarının yol uçurlar qaraydıgan bolsaq alımını uçurken Beijing Jonglu da Abdumobula biraz köprek Muşur Jovyanı aldırgı yol bölüge dəyədige uçur nabatıbdı rəhmət Yine onun başka alımını uçurken, yakışmadılara bak. Xıbay şiloda 20 bin loğucu boğa arlıq çınıbdın şimal qırapmağa yönlükte yollarda tosu şahvallar bakken, dege uçur nabatıbdı. Rahmet, Asiya Hanım'ın uçur qıraydıgan bolsaq, yakışma oraya saçı, Beijing Beylu trapladım abdumabla, biraz köprekken, dege uçur nabatıbdı. Onun başka Mehmet Ali'nin uçur qıraydıgan bolsaq, sayyoli çınıbdın şimal qırapmağa yönlükte abdumabla, biraz köprekken, tosu şahvallar bakken, dosla paydalınıp qağaysıla, dege uçur nabatıbdı. Onundan başqa yana uçurla qaraydıgan bolsaq Beylini isimlik dostumuzdan uçurke. Tuanjelo yeni Minhua jedin xıpinna loğucu boğa arlıq janıbdın şimal qarapmanğa yolnışta yollarda tosu şahvallar bakiya dege uçur nabatıbdı. Onundan başqa Asiya xanımın uçur qaraydıgan bolsaq Hangzhou dung jedin mu abdumabıla biraz köprekken dege uçur nabatıbdı. Rahmasilaga.

dünya bizge nurgun güzelliklerini bağışladı. Atrafımızda her güne her kıl tesirlik hikayeler barlık gelmekte. Eğer bu hikayeler sizni tesirlendirgen olsa, minnettarlıkınızı ayırma. Kadirleşini ögünü bilin. 107.4 Hatnaş Sanat Radyosu mehri muhabbetlik hikayeler bilen sizni tesirlendirdi.

Hürmet radyonu uçurusla emdiye avaraydı məlumat anladığımız ürümcüde 10. ayının 6. günü keçidin 10. ayının 7. günü gündüzgeçe hava bulutluq bəzde ötkün çiyemğır yağıdı temperatura 9-16 Celsius gradus keçe. Ürümcüde 10. ayının 7. günü keçidin 10. ayının 8. günü gündüzgeçe hava bulutluq temperatura 8-16 Celsius gradus keçe. Ürümcüde 10. ayının 8. günü keçidin 10. ayının 9. günü gündüzgeçe hava bulutluq temperatura 9-20 Celsius gradus keçe buludu uşval şamal çıkıdı. Qadalik dosa, MD Abdunum rayonumuz 16 yarının havarı məlumatını anlatımız. Ürümçide hava ucuq bəzdə, ötkünç yamğır yağdı temperatura 9-16 Celsius gradus qıcı. Altayda hava bulutluq temperatura 5-14 Celsius gradus qıcı. Çöçekdə hava bulutluq temperatura 7-14 Celsius gradus qıcı. Qolcide hava bulutluq temperatura 5-17 Celsius gradus qıcı. Vörtalada hava bulutluq temperatura 6-17 Celsius gradus qıcı. Qarmayda hava bulutluq temperatura 11-18 Celsius gradus qıcı. Xuytunda hava bulutluq temperatura 7-20 Celsius gradus qıcı. Şeyxanzira hava bulutluq temperatura 6-17 Celsius gradus qıcı. Sanjira hava bulutluq temperatura 11-19 Celsius gradus qıcı. Qumulda hava bulutluq temperatura 10-24 Celsius gradus qıcı. Turpanda azraq yomğur yağıdı temperatura 20-30 Celsius gradus qıcı. Korlada hava bulutluq temperatura 13-24 Celsius gradus qıcı.

0: Beijing vakti saat 18.
1: Mas'uliyetinin şekli her günü okşaş bulmaydı. Onun da ılıklık var, pozisyon var, yüksek var. Katnaş liniyesi programması katnaş sahçılarımız bilen sizden arlıkınızı yakınlaştırması.
2: Hem de anlaydığınızla Şincan Radyo Televizya Stansisi Katnaş Sen'at Radyosu'nun Katnaş Liniyesi programısı.
1: Katnaş Liniyesi.
0: Bu programını Şinhua Canobi yoladaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da Balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ın əslik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı emek taşkı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Canobi yolu 578. numarlı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991 322 98 98.

Hürmetlik radyo alıcı dostlar, çütün kirlik Allah'a hayırlık olsun. Yol katnaş bir hatarlıki, her bir yol yürgücünün ortak koğduşuğu muhtaç. Kaydını əstitçin saxlap, əməli hərket kaylandırganda hadislerinin yüz beyrişidin saxlanıp, tınıç aman yol yürüş muhitini berpaqıqılı buludu. Programımızda kızgıllıq bilen katnaş kaysla, yol uçurları bilen təmeli geysla, bir hatar yol yürgeysla. Mən riyasetçi dostunla Qunduz Aydurdi. Hoşçakalıcılar, kaysi yol bilekleri de kitap atsızlar yollarına ekvalar kandak tosuluş bağım yok tosulgan yol bileklerden birinci bulup vaxt neçe unutup del vaxtı da uçur besanlar da boylayımız karşılamız. Bizden veşi numarımız Şincan 1074 yol uçurları besanlar buludu katnaş kaysi soruyduğun sual meslehetler bulsa sorsanlar buludu. Kendi merhamet Şincan 1074 sizler üçün mülazım etti.

0: Bu lica çaldın mau karşı donlu lica çaldı cijanı pişmal liniyesinde tosulmuş kıl opta ihrik. Onu dike mau yaşa otur yoludun çentangcan yolu cijanı pişmal asa sen cijanı pişmal liniyesinde tosulmuşla körlüydüpte. Onu dike mau bir dostumuzdan evet gen uçuruda Nurbağdın Şingming Garbi Kotsi. Bu yerde mazraq tosuluş bak ya dostlar. Ha? Onunun başka iştipak yolu da misal, pel maşılla köp tosuluş bak. Hem de ma bu turpa örümce yukarı süratik yol, koşumcu yol, müş yoldun, şömogu, garıptın, şarık liniyazda tosuluş bak ya. Dostlarımız paydalanğaysla. Ha? Yeni bir uçurla karısak, tijlik ma, tijlik ma. Men tijlik ma devamı da, men tijlik ma da bizip tuşu bit okupadım. To'qqizoqdan shay qarab mangal dunyoda qo'sh dunyoda mashilli bakchiq diqqat qilib menglar rahmat kayfiyatim mening yaxshi silininchu siling yaxshimi qanday yaxshi tutdingizmi oltin vaqtda anglig'ili turibdiq hozir mi anglayapmiz 24 kuch anglaymiz edi yaxshi Hayat degen dostumuz turpandan ürümchiga yo'l ayqvali bo'lgan bo'lsanglar deb hozir turpandan ürümchiga Siz ne geldiniz? Siz turpanı duramsız dahi ya ki siz hazır ornunuzda pek ne? Ornunuz nerede? Ablikim.
1: Ha Kunzay. Aş nek meydan üzüm çıkmak ayakam sever geri sayama yumayatman yolları hem de asosyatör ama Muşu sevemce muşu yumayat cemtengi Şu adlık adıra kuşak bayandı.
0: Hey yakşı babda. Ha, o maqada yaxshimi? O'zimning hadisi yaxshi tutdingizmi deb Abdukim Beyjon. Bugun kayfiyatingiz sal yaxshi turamda Abdukim. Beyjon. Onadagi nur.
1: Darizga tutotra kechina yaxshinchilar yo'l har biri dag'a shimoliy yo'llarim qo'shilgan ekan mashinalar sal ko'pligi to'xtash yo'q.
0: Tiansan Gongyor oldidagi yo'llar qo'shni yerda ravon hozircha deydi do'stlarimiz unumli foydalanganlar. Yana uchurlardan mavu donliq do'ngdi mashinalar bir oz ko'p degan uchurni topshirib oldik. Dostlarımızdan huzurğa bir naqşıladın taqdim qısaq dep oyladıq. Naqşıladın anlaylı. Demiş qa degəndə yollama şəhər içində yolla bək onda bək besiqçilik emaske. Şoğa ançımçı naqşıladın tanşaymız. Hə? Qaysı naqşıladın anlığınla ba dostlar. Anlığınla ba naqşılanı yazıp qoysanlar biz şu boyca uğurlaşırsaq buludu. Qani? Dostlarım ki huzurga tektiğiz olmak için günümüze.

0: Kulak silip anlaş, hürmettin. Fikir almaştırış, şençtin. Yardım kılış, mesuliyettin. Çüşendiriş, köz karaştın direk bir yerde. 174 katnaş liniyesi.
1: Qatnash liniyasi programmamiz davomlashtiruvatimizda nashlardan anglidoq qani endi yo'l uchurlariga diqqat qilamiz davomli uchurlarni yangilab avatishlarni qarshi olamiz. Akbar Qurbonbek jiddiy deb bir uchurayapti anglab baqaylar.
2: Yaxshimi, reseptlar qandaylarmi, yaxshimi?
1: Yaxshimisiz?
2: Bavo, juchalar ko'rib. Shivar xon, ayotrom qaratmanga yunusda bir kichikla. Muskotunu çıkarttı.
1: Esta.
2: Kisbatına çok kıyamet kaldım. Ben de aklımda maşin bekçi. Kaçtaş gidersinler gibi haber koyan basanla.
1: Buldu buldu.
2: Yolunca remote tasavuz çıkarttı. Bağalıkım da rıkkıyı tuğunu tutup yaptı. Abaz sığla kisbarda geldi kim o? Ve katerlik. Bayağı ölçen şoförler dikkat kılarsın.
1: Buldu buldu. Ay yol bölükünü yeni bir enik anlı olayla.
2: Yaşı mı? Resetle kandalarım o yaşı mı? Bağlı cücağın körük.
1: Cücağın körük.
2: Şiver sen. Aerodrom karatmanga yüzüste bir kişi kına.
1: Buldu.
2: Muskotluğunu çıkarttı.
1: Buldu. Haber taptık. Biz ben münasetli tarmaklığa yet güzeli. Şopur dostlar hem de şu yol bilekleriden neyde dikkat bile ötken bulsanla. Bir piyade bakke küçük bala. Hoş, Abdülkerim efendim.
3: Yolları konuzay, simase, yolları şişe yüle, maşını tarifiye kusup kalışıyor.
1: Yani bir uçur.
3: Yolları konuzay, brüzdötü yükse yolları, gördüm bir bağmanga yoldum, maşını tarifiye kusup kalışıyor.
1: Merhamet. Abdülkerim efendim deydi, Kaşkaşar taşızdın, neşriyat koşdun yedi maşınla köp deydi. Abla dedi, şu deydi o yakşımı, bugün ayalımın 50 yaş kirgen doğulgan günü idi, şunun için ayalımga atap. Ayalım degan naqshini talab qilatdim debdi bo'pti. Ha, ayalingizning yangi ishi muborak bo'lsin. Naytdi katta yoshlarga kiribdi. Sal turib biz talponlarni o'rindab beraylik. Salomat bo'lsin. Teximi chiroyli, go'zal tursin. Yana uchurlading. Bo'ldi, bo'ldi. Do'stlarning talabini biz xoshallik bilan o'rindaymiz. Qo'lli niyati ketib otadi 5-6 yoshlar chamasida kichik bola ekan ustida bir sumkasi bor chapanning posmasini kiyib olibdi yay qarab ketib boradi debmi shu oq oltin deb ism qo'ygan do'stimizmi naq shu bayam quchurni aytibdi

0: javan davazadın şimal büket kumanga idim aylanma oğlun ye cücaven körük astığı kegende müşu bir küçük bala 5-6 yaşla çamısıdı ki bala kitip barıdı dikkat kılaylı deydi buldum onun başka ablukun vicanı uçuray
1: Sıralı kuduza yedem müşu sizler mancanı aldı da maşırlatsın zıkken cümün.
0: Buldum. O vazınızda olsam yakışık kalmadı, keyfiyatım yakışık kaldı. De, andaz aşk dönün ki de keyfiyatla bu musun anas? Aş avazım anlap durun. Keyfiyatınız tüven boğan kel desiniz, ben sizge aş ciyikli gək birme. Keyfiyatınız 10 yıl kağıdı ki. Kaşka konuşer nayesi, zemin yesi yola bekravan. İçimlik su güvenzilerini anlaştıray. Şu sebepten yolun yeniden uyan bu yanını talaştırıp etti. Dikkat etmeyinle, kum şekil topuyla hem yeri çeçilip yatkan. Ben koşup, ma, unşap okudum ma uçurun, rahmet. Demek ayda kuruluş kıyıp tuş, şu sebeplik yollarımı kum şekilla mı çeçilip getip tuş, şu an dostlarımız dikkat bile mansa deydi o,
1: Buyur getirip de pozitif yol kavrayı. Siz onu siz dinle, yani yol konulu yolu yazdın. Çapçanlar işte karakmanın yolları.
0: Oldu rahmet, bağlan.
2: Yoldurumuzda Zemra Yemekhanlaydı.
0: Anlayın mı Seltürk?
2: Zemra Yemekhanlaydı.
0: Anlayın mı Seltürk? Buldu. Seltürk alınsak bulamdı. Yeni ofşırladın. Kaşkar taksiydeydi. Kuchung. Ben de adın Yangguan Shaoqiu geldim yollara ban. Kaşkan avası için de yakışıydı Kaşkar taksi. Kayın Nur'na uçurayım.
1: Dolar verirte Miran'la aldım. Koşuyoruz şuradan kezdirken.
0: Buldu rahmet. Ma turpandın, hazır turpandın Ürümçi'ye yolu çıkmakçı. Havaray ekvalını bileydi degendim de havarayı normal anlatıcımızla. Bek alaydı yollan tosup et, yollağı çak koyduk alaydı havarayı özgürüşü yok. Bir hatarlık dikkat kılıp, aşı şemal eğizliği kege vaxtı da süratini aşırı etmeyi arlık sakla bir hatar yürüyüşünüz tavsiye kılımızda. Tosunam degen dostumuz.
1: Ya şunlar ya seçilmemiş notlar var. Herlik notlar kaçtığını yolu kavre. Kaçkar okuda. Yani Guangzhou Şinçan'da Kaçkar şehrisi Karabanga yolunuzda akımlılar kalkıyor. Şoför dostlarına da kalkıp konusun kurayla.
0: Buldu. Rahmet. Onun başka Mataşka aylanma Çoğdin Pifa etraplarda maşıyla Bekup hava bulutluk da Ürümçüler arası hava bulutluk havanın şıkıp türüp eksetti. Kunduz Ayhanım, yaxşı tutdunuz mu? Deydi Yusufcan. Yaxşı qarşılamız Yusufcan, uçurlarınız olsun, evet. Aksu'da yağmur var mı? Havaray başkış tuturdu. Aksu bile Ürümçü'nün havarayı okşa kaptı mı Mehmetcan? Ürümçü'de mi? Mış resim tatıp evet verip siz o. Nekmiş ne hava? Aksu'da... Aksu'da hava bulutluk. Aksu'da yağmur da eskertmepti. Dikin hava bulutluk gene. Kurban. Tırahmetli anlıkçımız mümana digenin yakış kılıp anlavatı mene adıqım pütüllay çıxıdı programmalarını anlısam mən buğday tergaş anlavatı mı deydi o karşalımız. Nur?
1: Dolar verirte Miran'la aldım koşuyoruz şuradan kezdirken.
0: Miran tarap yollara ban. Ablikim Beycan. Buldum. Şu keypiyatınız yakış olmağı aktı da şu veyveyli kılsız acik gəkbirme keypiyatınız götürülüp gidiyordum. Nen xudunluq qoşniyada ravan edi tor taksi Rozjan köp rahmet. Onun başqa yana qashqa taşızı nəşriyatdan şu nəşriyat ətrafı yolla qoşniyada ravan edi. Ünümlük paylanğaysılar. Onun başqa yana aydın keçlədə uçurunuz tapşırıb aldıq. Buldu səltirib orunlaşdırmız. Onun başqa yana dağlıq toğlu maşallah səl bəlkə öp deyən uçurunu tapşırıb aldıq. Dostlarımız bir xətərlik alay diqqət qılaylı. Bir hafta şuna yaxşı damaldıq. Damılıp amda ahırkı küllerde qatnaş jatta. Baqa bop qalmısın.
3: Material izdeş, cedvel yasaş hem vaqtni hem zihinni xoritudu. İyay işildey desem, sağlık məlumatının aşkarılıb gedişidən ənsirəymən.
4: Hey, ənsirmən. İşənçlik AI işbiciriş yardımcısı Telegraf şirketinin Telegent Şınçın dərəcədən taşqırı akıl yardımcısı geldi. Merkez karxanasının bixəterlik kapı altı ba, səzgür sağlık məlumat aşkarılıb getməkdi, tör xulasiləş, toxtam təkşürüş, öcət rətləş qatarlıq iqtidarları xizmetinizgi yardım bir eləydi.
0: Dedi onundan başqa yenə, Bahar Şamali degen dostumuz. Siz bütün müşün yox naqşılan tələb qıqit parçasız o Bahar Şamali. Әмсә досланың арамыға бір нақшы тағдым қылымыз. Мүші нақшыны мүнір құлыған досырымыз яқшы көріп, аңлайды, әм яқшы көріп, аңлышыңланы өміт қылымыз. Әмсә нақша ұзырыңлады болсын, мүшіні аңлаш тәргенде, енді дауымлық пүшчүрладың берішіңланы, пүшчүрланы еңіліп әвәтішіңланы қызғын қаршалымыз.

0: Sen kuştun katı mı kapat? Kava için hemen tazık kağızlarının derecesi yanımı yokur götürüldü. Ava ötküzüşçallıkı, su sümürüşçallıkı yakışı bulup, hanım kızlarına rahat his kuldurdu. Sen kuştun katı mı kapat? Kava için hemen tazık kağızlarının derecesi yanımı yokur götürüldü. Rukiye Obul Kasım tavsiye kılgan bu mesulat, doyundu mu mas kademde sitilidu. Altın üzük mü kapatı sizini saklap durmakta.
1: Yepek yoldaki Norki merkezi Tianshan'daki yeni sefer. Şincan Hayning Norki şehrisi 9. ayının 28. günü ticaret başladı. Orne Ürümçi Tianshan aeroportu T2 aerobinası da. Avrupa Asya'nın modu merkezi. Süpetlik mal, modini, güzellikini namayan kılıdı.
2: Kulak silip anlaş, hürmettin. Fikir almaştırış, şençtin. Yardım kılış, mesuliyettin. Çüşendiriş, köz karıştın direk bir yerde. 107'de tüt katnaş liniyesi.
3: Şimdilik radyo anlıkçı dostlar, katnaş liniyesi programımızı davamlaştırmamız. Bu programını, meşhur eğiz boşluğu sağlamlıklı köngül bölüldü alanın yakıştalışı boğan Şinhua Canobi yoludaki şahsat eğiz boşluğu ambulatoriyesi alayı talep kıldı. Bu oranı köpten köp rahmet ettimiz. Hoş, katnaş bilimlerine ait sual cevaplık mezmuladın dostlar yetküzümüz. Meşhur mezmuladın anlaş çeriğinde eğer yol uçurulur olsa davamlık yetküzsanla karşılığımız. Piyadalar ötüşme yoludan ötüp atkan piyadalarga kanda kılganda doğru yol belgili buludum. Birinci, motorlu katnaş vasıtaları piyadalar ötüşme yolu sızıqadan ötkende çoğum süratini astılıtıp yürüşü kerek. İkinci, piyadalar ötüşme yolu sızıqadan ötüp atkan piyadalarga yolukkanda çoğum avtomobilini toktutup yol beriş kerek. Üçüncü, solgu buruludugan avtomobilla piyadalar ötüşme yolu sızıqadan ötüp atkan piyadalarga yolukkanda avtomobilini çoğum toktutup yol veriş gerek. Dördüncü, oğun burulduğun avtomobilla piyadalar ötüşme yol sızıqının ötüp atkan piyadalarga yolukkanda avtomobilini çoğum toktutup yol veriş gerek. Hoş, şemse piyadalar ötüşme yoludun kanda ötüşü gerek. Piyadalar yol yığızının ötkende ya ki yoldun toğırsığı kesip ötkende piyadalar ötüşme yolu sızıqı ya ki koçudun ötüş əslahasıdın ötüşü kerek. Katnaş signal çırıqı bar piyadalar ötüşme yoludun ötüşte katnaş signal çırıqının körsetmesi boyunca ötüşü kerek. Katnaş signal çırıqı piyadalar ötüşme yolu yok yol yığızının ötkende ya ki koçudun ötüş əslahası yok yol bölüküdün toğırsığı kesip ötkende bexatarlıkı köz yetkendin kiyin ötüşü kerek. İkinci bir nokta, piyadalar hergiz mu kızıl çırağını bösüp ötmesliki, kökertiş, belbığı, yol ayrış, rişat kısıdın atlap ötmesliki, ya ki yolunu toğırsığa kesip ötmesliki. Yoldun ötkende yan telefon oynamasliki, beşini çükürüp mağmasliki, yolda koğuluşup yürmeslik, olturmasliki, oynamasliki, motorlu katnaş vasıtaları bilen yol talışıp mağmasliki gerek. Sanan uçurlardan yetkizeyli ya. Şöy isimlik dostumuz bir video avetipti. Korlu da simsim yamğur yığıvatıdı. Bu nakşiken avetkini. Nakşimu yaman keldi. Şunun da romantik ma korlu da deydu. Buldu. Onun başka Şaşimur koşuluyada maşilla köptü gen uçurunu. Yadıkar avetipti köp rahmet. Nur.
4: Vayın zekatı tırsatçıla yol kağır bir et, Sevkhan'ın yollarımı koşuyorsun için alanken Sevkhan bir kertan normal gaz verir, tırsatçıla tımaşı yok.
3: Oldu rahmet, kurban.
5: Böyle 174 reyatesi var yolcuyla. Bu Ürümçü kıyısın yol, Ürümçü'ye 13 kilometre kalkanda.
3: Şöyle soğuk.
5: Sol taraf ikinci yol. Kışmaş'ın ağaçı, seri boksa olmuş yol çekende. 1-5 kilometre değil ki ya.
3: Tosul değil.
5: Maşınla bek asla ne kegen de sıkarak mı? Sıkarak, sıkarak kılıp dağılığa.
3: Buldu.

0: mana manzilimizga yetib kelay degan vaqtimizda vaqa bo'lsa mumkin o'zsizlik. Ana chunki shunday yaxshi upda o'ynab kelib, oxirgi vaqt kelganda nimaga aldirab, nimaga talash yo'l talashib mangdiganmiz do'stlar. Aykoyayi.
1: Chulaning oldiga tuslib ketdi mana. Dab zaqarab olg'ayinish.
0: Ovozingiz qildiq mana. Qarshi taraf ravon ekan-a. Xo'sh, adilda saning oldi, oldiga bir osmi ko'rik yasapsa deb. İnkasınlarını yetküzümüz dostlar. Sayılı Guanghui körükü çıkışı yığızıdı maşınlar bək astı minvatıdı, tosılıp kətdi. Sayılı cənabdın şimalğa şida uçadın ötkən büləkdən başlap maşınlar bək köpdeydi. Papa isimlik dostumuz. Kayzon tor taksisi.
2: Şoförüsümler bir kasıda küçündük tutmalıydı mı yada? Sonra əvvəl tanıdığımızı. Sayılı cənabdın şimalğa şida uçadın ötkən büləkdən başlap İyilip bölgen altıda kalaklarda 10 telefonla, son telefon tekrar sistep. Annesin bana. Onlaki bir atıyabları oluyor ya insanla. Şunu 84 yılı yüzüp etken. Ben harbi yaşa. Bu kadar da çıktım. Maşının kendi üç atı doğandı mı? Tekrarla yollandı mı? Tekrarla yollandı mı? Tekrarla yollandı mı? Tekrarla yollandı mı? Tekrarla yollandı
0: Oldu. Rahmet. Yaxşı inkas qıldınız. Xoş. Tövənə dostlarımızğa qatnaş dilo misal sözləp verəylər. Yuqur sürətlik yoldakı tosalğı buyum avtomobilni ziyanğa uçuratdı. Töləm javobgarlığı qandaq ayrıldı. Normal yürüb atqan bir pikap yolda qep qalğan çoğ tipki yük maşinası balonning patsığı soqulıp ketip, söyrəş haqqı bilan remont haqqını qoşqanda 16000 yuandan artıq çıqım bolğan. Bu ziyanni kim üstig aladı? Yakında H2 avtomobil haydab turpan xotan yuqur süratlik yo'lini bo'ylab Aqsu'dan Qashqayga qarab normal ketib atganda avtomobil yo'l yuzida qep qolgan cho'ng tutki yuk avtomobil balonning qaldiq partisiga tegib avtomobilning oldidagi bo'shangan qatorliq o'rinlarning og'ir ziyonga uchrashini keltirib chiqargan. Hadis yuz bergandan keyin H2 so'rash haqiga 2200 yuan, avtomobil remont haqiga 14 ming yuandan ortiq jami 16 ming yuandan ortiq chiqim qilgan. H2 yo'l yuzida qep qolgan to'salg'u buyumning uzoq mazgil yutkab aktilmaganligi yo'l boshqarish, yo'l asrash o'rnining bexatarlikni kafolatlantirish tadbirini joyida amillashtirmaganligidan kelib chiqqan deb qarab, Shenjangdagi ma'lum qatnash mablag' silish shirkati va Qashqadaryo tosh yo'l ishlari taraqqiyot markazidagi ma'lum asrash o'rni ustidan sud mahkamasiga da'vo qilib, javobgardan to'lam javobgarligini ustiga olishni talab qilgan. Sot qilish jarayonida qatnash mablag' silish shirkati o'zini oqlab, shirkatning kundalik choralab tekshirish tizimini qattiq ijro qilganligini aytgan. Yana naq maydonda bir taraf qilish surati, chorlash, chorlab tekshirgan avtomobil ham xodimlarning xotirasi qatorliq dalil isbotlar bilan ta'minlab, shirkatning hodisa yuz bergan kuni deloga chetishlik yo'l bo'lakni chorlab tekshirganligi hamda chechilgan narsalar keltirib chiqaradigan yushurun xavfni vaqtida bir taraf qilganligini isbotlamoqchi bo'lgan. Bu shirkat H2 o'zi bexatar avtomobil haydashda diqqat qilish majburiyatini ado qilmagachqa hodisa yuz bergan deb qargan. Sot mahkamasi sot qilib, delog chetishlik yo'l bo'likining yuqur sur'atlik yo'lga tayva ishkanligi, qatnash mablag' silish shirkatining maxsus boshqaruvdiganligi, asraydiganligi, asrash o'rnining faqat davlat, o'lka g'ol liniyalarini asrashga mas'ul bo'ladiganligi, bu delodagi hodisa bilan munosabatsiz ekanligi, to'lam javobgarlikni ustiga olmaydiganligini tekshirib aniqlagan. Sot mahkamasi Yuqur sur'atlik yo'lda avtomobil sur'ati tez, xavf xatar yuqori, yo'lni chorlab tekshirish, yoshirin xavfni tugutish o'lchami odatdagi yo'llardan xeyli qattiq. Garchi qatnash mablag' silish shirkati hodisa yuz bergan kuni ikki qatim chorlab tekshirishni qanot yoydirib, bir qism keraksiz narsalarni adolig'an bo'lsa-mu, lekin bu to'salg'ularni vaqtida umumiy yuzlik unumlik unumlik adolig'anligini isbotlab beramaydi. Boshqurish asrash mas'uliyatini ado qilishda nuqson bor. Bu hodisaning yuz berishidagi qo'shimcha sabab. Shofir yuqur sur'atlik yo'lda yurganda yuksak bexatarlikka diqqat qilish majburiyatini ustiga olishi kerak. H2 to'salg'uni butunlay kuzatgili bo'lmaydiganligi, o'zini qochirg'ili bo'lmaydiganligini isbotlab berilmagan. Shunga hodisa yuz berishda asosliq javobgarlikni ustiga oladiganligini ko'rsatgan. Bu deloni bijurgichi

0: Beijing vakti saat 19.
1: Bana başlandı.
2: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımız.

0: yanında pırılsız.
1: Olmaz 174 yollarımız rava.
2: Yollarımızda biz hemra programımızı.

0: anda olsa, şunaq nimelerden, fikirlerden anlayılı dostlar. Ekber Guan Khoyman'a nâk meydandın bizgü fikirli videoluk.
1: Yaxşı duram sizler. Təmiliş gülürünler, devamlıq könlük.
0: Guan Khoy'u görüktün bizgü video tatıp əvətibdü. Şun daravan, her işgili niye daravan kit beribdü. Lekin, muşu bu iti mağınsa, biraz dinkin maşallah jığılıdığan dayak durdu. Ekber Guan Khoy, rahmet. Hoş, nurunun uçuray.
2: Barış yaptı kütresi çile yaşın çile yukarı bir ema Guanxi körüksün astı dabaza aktarıp manga yönüşü tosak ya.
0: Mana Guanxi körüksün üstü rovan azır astı tosulubdu. Şakır canını karşı alımız, Zükre kızını karşı alımız, Mahmut canını karşı alımız, Şebnem'ni karşı alımız mana. Ha, sayılı sayıatlarını kaytıkili, birden şikide peyda boğul tuğduğunuz la mana. Yaxşı. Abdurayım canım.
3: Oğlan bir yetirtip yolcu remaşiyinin aldı.
0: Tutulup gitti. Boldu rahmet. Bu acep şok müzik iken belen yıkıptı Bilal Tor taksiye. Armanlarım karşı alımız. Armanlarım. Onun dikin Erkin Efendim. Kaysi yol buldu Erkin Efendim bu? Okşaslı bizgi. Video evet. Kaysi yol Erkin Efendim. Bu yolla şunda ravan ki. Yollarınız ravanmış. Bir hatar bulsun. Çoğun aptı uzuk şeydi. Şöy gönümü karşı alımız. Onun başka kalıp taştaydı. Ay kunduz yakşı mı? Salamet turupsuz mu? Bugün saplı kızla aşılıdığınla cümle mesleği daha koyay. Uyu, erlerini bayramıza tüzüklü demiliş ki koyut birisi koyut silahsla cümle. Deydi o kalıp taş. Onun başka yine ıhbalada siz mi? Harmağaysız sınlım. Ulap işlep git barısız. Deydi ıhbalda. Silaba. Çarçaşız kımayımız. Onun başka Davud Ali sizinle karşı alımız. Kunduz ay rahmet karşı çarçap kamağında. Oya da yakşı mı? Çangcan yolu maşalla köp. Çiğcan yolu. Kaysı yol bu? Gülü. Çiğcan yordayım gitsem keyni yok ki. Çiğcan yolu deplu tohta kaptı. Rozucan.
4: Selam, Darman Yakıştır.

Kuşdan katı mı kapat? Kava için emen tazıq kağazırının dərincisi yanımı yokur kötürüldü. Ava ötküzüşçallıqı, su sümürüşçallıqı yaxşı bulup, hanım kızlarına rahat

0: қолдырды. Таңқыштың қатты мұқапат. Қауа үшін әмен тазық қағазырының дәрейтісі еңімі еқір көтірілді. Рұқия ұбыл қасым тәусия қылған бұл мәсулат дойындымы мас қадамды сетілуді. Алтын үзік мұқапаты сізіні сақлап тұрмақта.
1: Hoşanlıqçı dostlar, keçlik yollarınızı bizim rap programımızı davamlaştırdığımız bu programımızda biz yani mekmallarım aşkansın dostlar alaydı tavsiye kılımız yani şu fulibene davam peylo fulibenge içilgan mekmallarım aşkansı onun başka yine adıl dasanın odulığı içilgan şu şiyu doduşa aşkansı onun başka yine pesel şirketinin ram dencerci içimdeki bu içimdeki hem soğukumuz onun başka yine Nam kulaktan kulağa getken pulumuzun tijeydiğen Esil Abdul Mulligirin Abdulri. Sizlerge alay tavsiyelerimiz bolsun.

0: Yaşım siz riyasetçi, yaşım size
1: Yaşım
0: anlatıcı.
1: siz.
0: Bizden bir türlü kızların Twitter çıkın çıktı. Özüm anlar, radyo anlar, radyo arasın. Bir şey. Riyasetçinin avazı anlatan şunu da vardı. Çıkar edemiyorum. Bizden böyle bir işte bir tane üstlenme ki onu yeri. Bana baktı, şu an iki kuş avazını anlar. Kuşa kaçmıza ege.
1: Da
0: Hem
1: isin.
0: onların keşke kalik olsun.
1: Hayırlık olsun şu ay. Şu prostamla dikkat kılaylı. Yinkuan yolu koşulun ya da Ravan'daydı. Doğru taksi örüyat buldum. Asya.
0: Konuza yakın yol açır. Ben senin şu an köşesinin üstte koşulun yer alan kendilerini. Acayip bir iş bu. Koşa menzenin çiçeği yemiş alacak mı? Şimdi ben de kendini koşuşuyor.
1: Buldu. Yadigar kızı de bana. Bir gün koş kişilik maaş alamsız siz de. Tak kişilik maaşınız bağ mı yok deyip sorun ha mında kaval. Kapkar yapırmak.
0: Yol kavri. Beyefendi. Aydıram kumandım. Yolla naiti. Ravan turu vardır.
1: Aydırım tırapkı gül giyaklarını bir soğur bitey deyip siz de ha. Asya.
0: Yolun sürü bu anfı görüşme asıl ve ne dostlar karapmanla yönüşmesini yakındır açıkçası. Kastın ya aldır asalım.

0: алмаштырыш токтобой калды. Баягы деген эле чей чаң кунмай ба чаң деген кеп ма? Пуң чаң кунмай кой чаңга дегендек мындай. Аваз чыгып аткан машинаны биздин дуканга айкасын. Мен көрүп бакай, э? Биз дүйнөдөгөн баллы ба мау биздин мау вишин салонду чү бика бика ич пиш калдыган. Аш бух бух деп коркутуп. Абликем.
1: На фейдел чи бир тема жыйханга 6-нчы көчө машина жеткен, э? Кымдай мышы осер кызген таксидемди,
0: такси. Такси айдайды. Жанлык кашын. Лиушан жанубу юлы. Лиушан жанубу юлы. Шунда раван айды торт такси өрият. Рахмат. Менің машин...
2: Бір тұр кем, еза ұл әсліе түрлері құрылышыны тезлетіп, езі кентілерді гүлдендірішке күш қошты.
3: Дәулетнің Отыр Асия хас сырағат ұрық плазмысы байлықы, Отыр мәзгілдік амбірі үрімчеді пүтіп ішқы кіріштірілді.
2: Дәулет байрамыда Тияншанның жанып шималыдегі нұрғын әмгекчі бірінші сәпті чаң тұрып ішіліп, мәсуліет вәз зіммеге елішіне адды іш орныға пүтіп чықты.
3: Абдулым районыки жайла қалыпны иллетіш, халықы нәп еткізіш тәдбірлеріні елгі қойып, сая әчілеріні дәулет байрамлық дәм іліш мәзгілді қатыр жәм көңілік ойнаш имканиеттігі егі қалды. Әмді қабарлы аңланла.
2: Hazır, yeni idiya arkalık yeni musabıya yetekçilik kılaylı sahipimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız haber. Başşuji Xi Jinping, özgeçe evzel kesiflerini terakki kıldırıştı. Çıntırıp, rekabet küçüge iyiyen kesif topi yetiştiriş kereyek de tekitledi. Bağvençilik, Şincan'ın kaplaş dairesi en ken nep yetküzdüğen adem en köp özgeçe evzel kesbi. Şincan bütün memleketinin əla süpətlik, dehqançılıq, çarvıçılıq məsulatları, mühim təminat basisi bərpa qılışdək, strategiyəlik orun bekitməsini közləb, bağvənçiliknin süpətini östürüş, ünümünü aşırış qurulışını, çonquru yolğu qoyub, bağvənçiliknin rayonlarqı cəyilləşişini əlalaşdırıb, yeni sort yetişdirib, bağvənçiliknin market təsir küçü və bazar rəqabət küçünü üzləksiz aşırdı. 6-10 ayda Tianshan'ın canıp şimalını meyvenin hoşçiydi kapladı. Hotev bulaydı da 1 milyon 550 min mu yanaktın mol usul elindi. Hotev bulaydı bu yıl maşınlaştırıp kıkış, ölçemlik yuyup kurutuşunu umumlaştırıp, enenevi usuldu kıkış, ünümü töven buluş, köp sırap bulup gitiş, adem yetişmesli kıyın meselesine el kıldı. Niye nahiyesi, niye yiyesi, Topi kentinin ağalısı Abdusalam Mettur'de muhbir gımındak dedi. Bu yıl yanak yakşı meyve verdi, maşinada kalktık, bu yıl naiti yakşı osul aldık. Bu yıl cayla özgeç bağvençilikte közünü kamaştırdığın netice kaygızı tapşırdı. Feyzivat nahiyasında Şinmey usulunun 410 min tonnudunu eşip, bütün memleket umumu usulunun 5'ten 3'ini ilgileydiğallıkı mölçerlendi. Körlü şehirdeki 402 min mo bağının neşpiti 34 devlet ve rayonu setilip, marki kımeti 17 milyard 242 milyon yuan giyetti. Pentekniki bilen siyasetinin türkisi de bağvençilikten mol usul elindi. Şincan bu yıl bağvençilikte 15. 5 yılını yakşı başlaş, kademli yakşı iliş üçün bağvençilik bütün kesip zencirinin süpütünü östürüş, ünümünü aşırış kuruluşunu yolu koydu. Hazırı kadar Abdonum rayon boyuca bağvençilik bütün kesip zencirinin süpütünü östürüş, ünümünü aşırış beğidin 91'ını kurup, töven usulluk, töven ünümlük 870 mumu bağını özgertti. 39 min mo yerge alma, şaptul, örük katarlıklarının yeni sortını tikti. 106 min mo bağda tücüpülük östürüşünü umumlaştırdı. Abad nayası, bağ toğrak yesi, karı kürcek kentinin ağlısı gavçun, farklılık östürülgenlikten bu yıl 200 mo yerdeki alması ilgiriki yıllardı gidin 50 günü yakın baldırıp işte. Abad nayası, bağ toğrak yesi, Karı Kürcek kentinin ağlısı Gavçoğun mındak dedi. Alma, körkem, temi tatlık. Zakkas boyunca evet vatımız. Küzlük alma pişse başka caydık soğudu yerler kilip köplep seyti valıdı. Hazır Aksu vilayetinde bağ kölümü 4

Futkolla uyuşup mağdursuzlanış çokum keserlik hesaplanamdı. Futkolla uyuşuş kündük durmuşta daim körüldüğün keserlik alameti. Meselen hamıldar buluş, uxlaş altı doğru bulmaslık, acatxanağa girip uzun vaxt zonzip oltırış qatarlıq ekvalda bu xil alamet körüldü. Adatta kısqı vaxt içi de yokaydı, çok mesele görülmeydi. Sağlam kişilerin futkolunun uyuşuşu köpünce uzun vaxt bir xil aleti turgandın, ya ki futkolu besimge uçurgandın kiyin körüldü. Bu xil uyuşuş 10 minütten eşip getmeydi. Tez süratli yokaydı. Başka keserlik alametlerimi ayakışıp kemeydi. Futkolla uyuşuş bilen bir vaxtta mağdursuzlanış ekvali görülse, onun üstüge devamlaşış vaxti 10 minütten eşip getse, bu keserlik alameti buluşu mümkün. Bunda ekvalda doktorhanlığı berip, tekşürtüş teklifi berildi. Köz çarçığanda ısık ötküzüp sınap bekin. Isık ötküzüş, ısık su parıda kapağının kısmen caylarına təsir görsütüp, terinin sırtkı yüzü ve muskul kavitini boşaştırıp, kan ayılınışını tezildip, köz kısmedeki ciddileşken muskullarını boşdup, közünün harğılığını yenikildiş. Yani köz etrafının kan bilen təminlenişini yaxşılaşını görsütüdü. Yani pagiz lüngünü ısık su çılgandekin közge 10 minut tutup duruş gerek. Bu jarayanda lüngü soğuğan zaman ısık suğa növet bilen çılaş, ısık suğa bir çılganca közge 10 minut tutup duruştan saklanış gerek. Onundan başka aram algan vaqtlarda iki kolunu pakiz yuyup, alkanını bir-birge sürkep kızıtıp, andan kızgan alkanını közge yakış gerek. Bunu 5-10 minut tekrarlığında közdeki argılıqını yenikiltişke yardımı buludu. Lekin bu jarayanda iki gözünü bek çın besvetişke herkiz bulmaydı.

0: Sefer üstündeki cimcitler Adem'le çarçıtıp uykuğa başlaydı. Ama ruh kapalı.
1: Kızıkarlık yeni paranlarını anlığınız var mı? Biz bilen mumun işini kalamsız.
2: Elbette.
0: Sefer'inizde biz sırdaş programımızı sizge cüşkün keyfiyet verişlaydı. Sefer'inizde biz sırdaş.
1: Sefer'inizde biz sırdaş.
0: Sefer'inizde biz sırdaş.
3: 107.4 Katnaş Sen'et Radyosu.
4: Ohoy, sapırınızda biz sırdaş.

Şinjan tabiatının etibarlıq balası. Haybetlik Tianşan'dan bir bayan tarım oymalıq edici. Güzel Kanas Gölü'den haybetlik yalpın takıcı boğan bu güzel manzaralar kişini hayacanğı sanmay kanmaydı. Tianşan etkide şadiyanı usul hareketleri bilen kişinin yürek tarını çekidigan nakşı sadası bir gevdige ayrılıp getirdi. Güzel Şinjan otta kızgınlığı ve merdanlığı bilen sizni közleriniz ve kalbinizde huzur bağışlaydıgan bir meydan katlı ziyafet teklif kılıdı. Gene güzel Şinjan'a kadem taşırıp kılın. 174 Katnaş Sanat Radyosu sizni Şinjan'ın güzel manzaralarından birlikte huzurunuzu teklif kılıdı.

Hörmetli radyo dinleyicileri, kesikanla hayırlı olsun. Hayırlı akşam programı sorulaştırılgan yıqımlıq naqş küylerimizden yaqtırıp alınışınlarına ümit qılımız. Mən programı riyasetçisi Örke Sultan.

0: Hoşumda sörmetlik anlayış dostlarımızdan kege uçurlağa karayımız avazlık uçurlağdan Patigül yakışma.
1: Aşkına özgürsen sıcağınız benimle işe anladım ben.
0: Kaç?
1: Bir dostum Patigül'ün kafanı 40'ını 25 yılını Patigül'ü.
0: He.
1: Bir zaman kullanım ki 100 katıdağın diğer maksusunu. Onunla şüphesini uzatma avazlıkını.
0: Siz ver ver gelmediniz o Halide hazır programdan anladım da ya siz dek koyup özün aşını koydum da. Kaysın akşını talep kıldığınız tazı inek çıkmaya kaptı ha? Kat arkalık yazsanız mı buldu? Hani vakti yerbese talep ve takdım varını bir yola bireyle. Şimdi fanlıcımız karşı ha? Şimdi bakterimizin ki uçarını tavşırıp aldı rahmet. Kulcudan sacilerimizin ki ve programdan yaktırıp anlığını anlığını bildirip güllerini yollayıp kaptı köptün köp rahmet. Em degen dostumuz Sayıl Koşun işte ravandı rahmet. Zehra anlıcımızın güllerini tavşırıp aldı rahmet. Mekitin Emircan dostumuz değil örgüçe yakışmamış olamadıkken siz bu ya gündüz programı çıkmadıkken siz ya şüphin kavuşmadıkken siz ya bu ya ki buraya bir paletteki katlaşmadıkken siz akşamlı programı çıkırken siz oğlum ama bir yüz yetirip dörtmen şeperan palığı neyme ne mi deyimiz hem düşündü ama çıkan vaktimiz var ya dostlarımız gündüzün programları bazı aklada hem de geride çıkış vakti olup kalsa ben adaydan da koyayım Mekitin Emircan oğlu ben çıkmayayım çıktım ben çıktım de. Savvy晚上好朋友的欢迎 Savvy 的到来希望朋友们继续喜欢收听1074交通文艺广播Köpten köp rahmet dostlarımız. Hoşuna sürmetlik radyomuzla lirik monlu şok küylerimiz devamlı kozorunladı buldu. Dostlarının lirik monlu şok küylerden nozorlangaş. Uçur lavası devamlı hoylap duruşunu metkimiz ve işin sıpımızın numarı XG1074 FM, CG1074 FM dostlar.

Dostlar, ki uçalak dağımda karayımız tor taksi hürriyetteydi. Yakşımır keçen Nenhu Şimal yollar koş yönüşte ravan diye uçurun yalap. Uçurunuzu rahmet olun olun başka dostlar uçurlardan. Zübeyde sanımız. Ör keçen aka keçlikeniz hayırlık olsun. Dep yollap kepti gül çaylanı kızgın karşalımız.

Hoşunasa kadarlık anlaşılığa tüvende Asılbek, Mehmet Turdi, Seldenet, Turdugül Katarlıkların oğurluşudaki Cumhurbaşkanı Süleyman namlı Kırgızcı nakşını birlikte anlayımız. Merhamet dostlar.

0: Merhaba, yetmişler. Kandır ahvarın yaşı mı? Cata çektiniz.
1: Yaşı mı? Hoş.
0: Yürüz 74. Tor radyo sizin anlamadınız. Tor radyo sizin çıkıdı. Sımtaydın burası çıkmaydı kalsaydı.
1: Bildik. Rahmete yine mavi bir sılışıtın yaptı dalını Abdumobil'da Tor Radyo sarkılık çıkarıp da çıkma. Yerken de muşun onda anlayamayız diye fışırını yollaptı. Postkamda muşun da kodayım ben. Kağılıktaki dostlarına çıkıyor. Çastatı kaysu. Ya mesela onun da mı radyoda Tor Radyo sağlığını bulamdı digendeki. Hoş nasıl hürmetli kalmış dostlarım. Ama yorunay dostumuz resmen behirlaptı. Kaşkanın ki keşlik mezarsını yollaptı. Rahmet. Yollarınızı ravan sepranızı konuşlu bir hatar olsun dostumuz. Hoşuna hürmetli radyo anlayışlar dedik. Moğolluk şok küylerimiz devamlı kozorunladı buldu. Endiki nöyütümüzde hazırlanan sudungan küyümüz basa Mevlan Mentimen Orlaşı'daki Yar Işkıda namlı nakşa. Yani merhamet dostlar.

0: Dostlar, ki hoşçakalın. Adamla karayımız Patigül, anlıyorsunuz ki avazla hoşçakalın varken toh Patigül, yakışma. Ha,
1: kesin onlar şu an nasıl bizim ütüken.
0: Çınlak.
1: Yakışır, anlatma size.
0: Rahmet.
1: Kefa kesmeniz siz mi?
0: Sizmiş işliğe vakti de o programını anlavat siz pek hoş olduk. Bırakmış o, kudumuş o programlarını mesle aydınlığa okşuş. Açın mesle aydınlıksınız bulat. Bu siz uçurum tolu yolla verseniz bu avazlık uçurum. Sen bu yer bu ne mi kıkını kegen de basıp başlıkız dinleyseniz. Şimdi ama. Yani bırak köpünü köp bırakma da programlarını avalıkı da ilayak durup anlaşmaz demet kılım bize. Oğurluk şu gösterdmeyi durup anlaşmaz mı? Avaz çıktı kalmışsın ha. Arcı bağda kulakta. Yorun ayı degen dostumuz dedi Kaşgar Kadim şehrine aldığı geldik bana yeni. Kaşgar Kadim şehrine oldu den baha hoş o çüğü. 8. Ulturak rayına aldığı geldik diye fışırın yollab diyor. Rahmet amini güladığımızın gibi. Rahmet diye fışırılır niye gül çaylarını tapışırıp aldığı köptün gibi. Rahmet hoş o nasır metlik radyo anlaşla. Lirik mono şok hüllerimiz devamlı gözlerine de. Bolu vazıdan buludu. Emdiki nöğütümüzde Patigül Hüseyin Orlaşı'dı ki Lale Reyhan'ın bolayın namlılık nakşını ki onu hazırlanırsınız. Merhamet dostlar.

Dostlar ki, uçurlar qarımız uçurladın. Muradıl anlıçımız yaxşı mı yaxşı mı? Ne ayet yaxşı mezmanlarını yaxşı naqşlarını arlaştırıp bir vatısı zarımağın işten çıkış üyge qayıtqış programlarını yaxtırıp anlamadım ben de uçurlarını yollab dur. Rahmet. Patikul anlıçımız uçurlarını şuna yaxşı aytıplık bilen, kızgıllık bilen yollab atısız köptün köp rahmet. Hoşuna sörmetlik radyo anlıçlar. Emdiki nöyütümüzde uzaran alsındığa naqşımız bosa da çolum bat doğrulğan Vatan namlıq Mongolçı naqşını köğün hazırlanasınımız. Merhamet dostlar.

0: Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgir Sürüş Kanunu 2026 yılı 7 ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Cumhur Milleti bir aile kişilerden bulup, bir maksatta Cumhur arzusunu ortak işe aşıraylı.
1: Bu sap oddiy javob Tianshanning janubi va shimolidagi har millat farzandlarining eng samimiy yurak sadosi hisoblanadi. Yangi davrdagi Xinjiangda yo'l to'ri taraf-taraf tutashdi. Xalq turmushi sijil yaxshilandi. Tinch aman, inoq ijil bo'lgan qaynoq turmush shahar yezlarni qopladi. Ko'rgili bo'ladigan taraqqiyot, his qig'ili bo'ladigan baxt har millat ommasining turmushini bag'ansir xotirjam qildi. Kalıplarda yıldız tatkan bu tevellik tuygusu ve kalıptın itiraf kılıç tuygusu her gündeki hatırcam tarihçilikten geldi. Manubula bu tuprahtaki en tesirlik devlet muhabbeti hesaplandı. Devlet bayramında devletimizin tağ deryalarını medihlep, küllerimizin hatırcam ötüşüge tilektaşlık bildireyli.
2: Hoşunuz kadarlı gamış dostlar. Tövende Çavli Orlışı'daki Çangdu namlı nakşını birlikte anlayımız. Merhamet dostlar.

Dostlar tövəndə Şincanlıq bir yigitnin hikayesini alayımız. Bu yıl 4-cü ayda Şincan Yezigilik Dajiyosunun oğuğucusu Alimcan Abduğubur Şiyan Şiyanyan Xalqara Ayruportuda ehtiyasızlıqtın yıqılıp yarlanğan 70 yaşlıq bir yaşanğan kişiye uçurap qaldı. O dərhal yügürüp aldığı berip yaşanğan kişini kutqu

Dostlar, şunun bilen, bugünkü sizge rahmet eytkum bar programımızda müşad ahırlaştırmız. Programımızı yaktırıp ağlıqan, programımız qatnaşkan bar çınlağa köpten köp rahmet. Mikrofon aldı da Gülbostan Abduqadir, nöbetçi muharir Ramiyla Ablimit.

107.4 Patnaş Sanat Radyosu. Avtomobil derisinden taşlanan ahlatınız muhitka təsir etkizip kalmayı, yani arkanızdan kilovatkan avtomobilinin bexaterlikiye xavip ip gelişi. Hatta muhit tazlık işçilerinin katılı bop gelişi mümkün. Avtomobil derisinden ahlat taşlaş medeniyetsiz, ahlaksız kılmış. 107.4 Patnaş Sanat Radyosu şunu teşebbüs kıladı ki, avtomobil derisinden ahlat taşlama. Tilgah yol her bir katnaş

0: Her günü seherde işkı manganda.
1: Hürmetlik radyo anlayışla etigeliğine hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun sarkıl programlarını ansınlanı kaçırmız.
2: Her günü iştin düşkende.
3: Hürmetlik radyo anlayışla anlayışla yollarınızda biz zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr-muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Şincan'a gelip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şincan'ın kızgın, coşkun keyfiyatını his kılın. İgiz tağ muzluğu, beypayan kumluktan kötürülgen üstüdür. Bostanlık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girelişip etti. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşiydi. Kündüzdeki avatlık davamlaşıp atkan şehir kitisi sizge özgücü duygularını bekişleydi. Şincan'a gelip mezelik taamlığı eğiz dedi. Yıkımlık nakşa lerzan usulladın huzurunu. Özgücü medeniyetini his kılın. Şincan yakşı cay. Şincan'a gelişenizde karşı alınız.

0: yeni bir gün başlandı. Tan kuyaşının illik tepti, çehrinizni ilitidigan güzel seher peydini illik tebessümünüz bilen kütüvelin. Yeni bir gün, yeni bir başlanış. Güzel bir gün sizni kütmekte. Her günü özünüzge şenş bilen külümsirin. Her günü güzel keyfiyet bilen yeni bir gününü kütüvalaylı. Emde anlaydığınınla hayırlık seher programımızı.
1: Hayırlık seher.

yüzüde pichaq izleri payda bulup, tazlaş qiyinleşidu. Bunun da bulğumula yığılıp qalıp bakteriya payda buludu. Şuna yağaç döşü işletişke adetlengen kişiler onu üzülkesil yuyup tazlaşqa alay dediqat qilişi, hem de kararlık almaştırıp duruşu kerek. İkinci, solio döşü. Su sümürmeydu kökürüp qilişten ansıraş mağacatsız. Lekin solio döşünün materiali yağaç

Azmondan xabarda qilamiz. Hazır anlatılıp atqan 107.4-dün xeylik sar programımız axırlaşqandan keyin saat 7.30-da Vatan Mening Ailem programı seyri qitanladı boludu. Saat 8.30-da Ätigenlik xabarla programısı. Saat 9.15-da Ätigenlik yollurğınızı biz amra programısı. Saat 11.00-da Sapırğınızı biz sırdaş programısı. Saat 12.00-da Mening Avtomobilim programısı. Bunun da en yeni avtomobil uçurları, avtomobilga ait bilim savatla, avtomobil seti setevileş doğrusuzluk uçurları kıtanladı buludu. Saat 13.00'de çüşlük yollarınızı biz amra programımızı. 107.4 Katnan Sanat Radyosu'nun her gün 3 saat 13.00'den 15.00'ki canlı dıldığın çüşlük yollarınızı biz amra programımızı çüşlük aramağınızda ehmiyetli kılgısı. Saat 15.00'de kanunsuz gemra programımızı. Saat 16.00'da sizge rahmet etkin var programımızı. Kişiler arasındaki mehrim muhabbet tavsiye kılındığan yaxşı eş yaxşı adamla arqılıq aktif küştar qıtırgan bu programının qanimetlerini koldan berip koyma. Saat 17.00'da Gülgünçila programısı. Saat 18.00'da Katnaş Leniyası programısı. Saat 19.00'da Keşlik Yollarınızı biz amra programısı. Saat 20.30'da Şincan haberlerini anlayısıyla. Saat 21.15'de Tan Tarbiye ve Sağlamlıq programısını anlayısıyla. Bu programımızda en yeni tan tarbiye haberleri, çenkış bilimleri, sağlamlıq savatları ile kıtanladı buludu. Saat 22.00'de Sapırğınızı biz sırdaş programısı anlatılıdı. Saat 23.00'de Xeyirlik Akşam programısı. Bunun da yıkımlıq naqşımız ikila köngül aramaladı buludu. Saat 24.00'de Sizge Rahmet Ötkün Bar programısı anlatılıdı. Saat 1.00'de 107.4 Katnan Sanat Radyosu'nun bütün günlük anlatışı axırlaşıdı. Qadirlik dostlar, emli hava rayda məlumat anlatımız. Ürümçirə 10. ayının 7. günü gündüzdən keçigəcə hava bulutluq bəzdə ötkün yağmur yağdı. Temperatura 8-dən 16 Celsiyə qradus qıçı. Ürümçirə 10. ayının 8. günü gündüzdən keçigəcə hava bulutluq temperatura 9-dən 16 Celsiyə qradus qıçı. Ürümçirə 10. ayının 9. günü gündüzdən keçigəcə hava bulutluq temperatura 9-dən 21 Celsiyə qradus qıçı buludu. 3 bal şamal çıxıdı. Hava rayda məlumat anlatdıq.

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjan radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Vatan mening oilam programmasi.